Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin oldun eyliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç kaldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

0: sağlamlık bilimlerini hemme aileye yetküzeyli.
1: Yemeklik kuruşları tılgı eğlensen kişiler göbünce

0: 57. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shing Shitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, goji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bal putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88 400-993-77-88 Shing Shitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, goji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bal putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shing Shitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, goji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bal putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Сылуу Шитинг аппликалының 6.0 плюс нұсқасы торға шығарылды. Тұрмысыңызға тосал болсыз хамра болады.
2: Саат 8:30-да Сылуу Шитинг аппликалының 6.0 плюс нұсқасы еніңіздегі хабар хамрайыңыз. Ханзу тілі, уйғур тілі, қазақ тілі, моңғол тілі, қырғыз тілді радио аңлай аласыз, хабар көре аласыз.
3: Саат 9:20-да Сылуу Шитинг аппликалының 6.0 плюс нұсқасы еніңіздегі хабар хамрайыңыз. Жол ахвалдан, учурлардан хабарда бола аласыз.
2: Саат 11:00-да Сылуу Шитинг аппликалының 6.0 плюс нұсқасы Yeniğizdeki icadiyet hemrayınız, AI yazıcılık yardımcınız, ilhamınızı urgududu.
3: Saat 13:20-da Solution Update'nin 6.0 plus nusxası yeniğizdeki pultijay hemrayınız. Juglama numarını tamak bileti almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcan bulsuz.
2: Saat 14:00-da Solution Update'nin 6.0 plus nusxası yeniğizdeki turmuş hemrayınız. Solution Sodi şehrisinin Şinjan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16:00-da Solution Update'nin 6.0 plus nusxası yeniğizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Solution Shooting aptitali yardım berdi.
2: Saat 17:20-da Solution Shooting aptitalining 6.0 plus nusxasi yeningizge madaniyat amrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
4: Saat 19:20-da Solution Shooting aptitalining 6.0 plus nusxasi yeningizdagi mazalik taom hamrayingiz. AI tamoq tizimligi bor.
5: Saat 20:20-da Solution Shooting aptitalining 6.0 plus nusxasi yeningizdagi ugunish hamrayingiz. Bilim turmuşunuzning tamxurchiga aylanadi.
6: Saat 22:20-da Solution Shooting aptitalining 6.0 plus nusxasi yeningizdagi tanarga hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib egishib chiniqsiz.
7: Solution Shooting aptitalni tushirib, sarxil mazmunlardan o'zirining Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem...

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, ettigelli haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Ettigellik haberler programımızına anlayışınlarını karşı alınız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 15. günü, Düşembe. Dehkallar kalendarı boyunca 5. ayının 1. günü.
2: Abol, bu gidimki programımızın asası mesmullarını tanıştırımız.
1: Şincan, yeni belge yolu da yeniden gülünürken kesiflerinin terakiyatı kuvvet topladı.
2: Abdonum rayon 90 növbetlik Jongu Asya Yavrupa körgezmesine yukarı ölçemlik yakşı ötközüp, Asya Yavrupa'nın yeni hayati küçüne namayen kıladığı mavzuluk akbarat məksus ziyareti.
1: Abdonum rayondaki caylar turalgu amuvi fondu işiltiş dairesini kengeytip, xalqı nəp yetküzüş mulazımıtının ünüm ixtidarını östürdü.
2: Ömek teşkililer şeklidiki Şincan'ı davalaş arqılıq yardım berişinin süptü östürülüp, ünüm aşırıldı. Xunen, doktorxana bölümünü ötdigiliş arqılıq turpanının davalaş tərəqiyatı kuvvet koştu.
1: Janubi Şincan elektri toruğa yana yeni yol koşulup, Qashqar kömür elektri, Qashqar koş qaytma yolluq 750 kilovoltluq liniya kuruluşta bütün liniya tutaştırıldı.
2: 2026 yıllık İpek yolu modu əbdeliki faaliyeti 7 ayının 11. gününün 19. günü gece Ürümçide ötközülüdü. Әмді қабарлы аңлаңла.
1: Азыры, еңі идея арқылық еңі мұсабыға етекчілік қылайды. Тапшырықны әсті чыңсақлап, 15-5 жылда жасарат білін олғы илігірләйлі сәхипіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз қабірі. Баш шуджи Ши Цзиньпин әнәнеби кәсіплерін әлалаштырып дәрежесін өстіріш, еңдің гүлініп атқан кәсіплерін жетіштіріш зорайтыш, келешек кәсіплерін алдын жайлаштырышта еңі вазият яратыш керек деп тәкідледі. 15-5 жыл башланған елда Шинжан еңдің гүлініп атқан стратегиялы кәсіплерін жетіштірішіне асаслық ұжым қылыш жөнелісі қылып, мол қолданыш мойетігі тайынып, ақыл жабдық сүнни ақыл қатарлық еңі кәсіп халатыны зор күш білен тәрәқи қылдырып, еңі бәйге yolыда тәрәқият еңі әбзәлдікіні сіжіл яратты. Yünkün Vilayi, Şincan Pen Texniki Çəklik Şirketinin tətqiqat xadımları növətdə sünni əqil hesablaş usulunu çoğun minə ademsiz uşqu, maşini itni, put qol qılğan hava boşluğu bilən yer yüzü bir gəldiləşkən çarlab təkşürü süpüsünü sistemilik sınavatıdır. Şirketinin texniki mütəxəssisi Xıcov muxbirğa mundaq dedi. Üç günlə ara ixtidar tosqunu buzub taşlaşını yadro qıldıq. Ademsiz uşku, boşluktu çarlaş, udulluk küzütüş ve ciddi işlerge takabül turuşunu uğrullaştırışka. Maşini it, mürekkep, yer şekli muhidi da çarlap tekşürüş ve delcaydı bir taraf kılışkı mesul. Özümüz tetkik kılıp yasıgan AI maslaşıp tızgirle sistemimiz arkalık adetin taşkırı maslaşış ünümüge eriştik. Şincan'ın yeriken kullanışcan muhidi mol, ademsiz cabduk arkalık kent gölümde meşgulat kılışka naheti maskeledi. Kesipnin derecesini östürüş bilen bir xatar yürüştürüş, asıraş, mutlak ihtiyacı birleştirip, akıl, ademsiz cabduklarını yezikliki, energiye, kançılık, katnaş, eşya obrotu katarlık sahelerde işletişinin istikbalı parlak. Nöbette karxananın texniki kollektifi, akıl meşgulat süpsini, şehirini akıl idare kılış, çigranın bir xatarlıkını çarılıp tekşürüş, sanayetini bir xatar yürüştürüş, ciddi işlerini bir taraf kılış katarlıklarda işletip, rolünü cari kıldırışka bütün küçü bilen türtükü bulmakta. Yünkün Vilay, Şincan Pen Texniki Çeklik Şirketinin baş direktörü Li Shaoyan mundaq dedi. Süpünü köp kıl muhitki maslaştırış sınıqını tamamladı. Adem, meşgulat kılganı seleştirganda ünümü 60% açtı. Hazır heli köp şirket bilen çunkur emkarlık ornattık. Abdonum rayon akıllaştırış, ademsizleştirişini yeni süpetlik işlep çıkırış güçleri yetiştirişinin açık çıkılıp çın tutup, Abdonum rayonunun 2026 yılından 2028 yılı için olgan sünni akıl koşulgan hareketini alğı sürüş hizmet layihesi, Abdonum rayonunun sünni akıl koşulgan hareketini alğı sürüş

0: 2026 yıllık hizmet moyum noktası Katarlık yetekçi hücretlerini tüsüp ilan kılıp, Abdonum rayonunun kent gülümde püskini yenilaş ve istimal boyumlarının konusunu yenisik almıştırışkı türtükü buluşunu yolu koyuş layihasıdaki sanayet sahası da püskini yenilaşkı alakadar yöle siyasetiki cipsilaştırıp, akıl cabduk sanayet maşini adımını yenilaşını kollap ve onun türtükü bulup, kesimin derecesini östürüş bilen istimalının yoşurun küçünü kozgaşkı küçük koştu. Paydalık siyasetlerinin arka arkadan yolu koyuluş bilen Tian Shan'ın canıp şimalıda yenilik yaratış hayatı küçü vurgudu. Bir türküm pen tekniki karhanesi, pen tatqiqat orni, kesip pürüstünü çın tutup yenidin güllenuvatkan kesipler belgi yolu da tez ilgirledi. Yakında muhbir Şincan Akıl Cabduk Tatqiqat Ornığı kirip, pen tatqiqat hadımlarının tatqiq kılıp yazıgan maşini itinin optikilik senzorini guva yorukluqta tanşap, hem de ıhtıdar sınıqı kılıp, maşini itinin murakkep yorukluq şaraiti da meşgulat kılış ıhtıdarını əlalaş turuvatkallıqını gördü. Şincan Akıl Cabduk Tatqiqat Orni Maşini Adam Tatqiqat Ponkutunun muavin başlıqı Li Long mundaq dedi. Nurgun naq meydan meşgulatı elip bardık. Biz yasıgan okşaş bulmağın işki kıltıptiki maşini it, sakçı işleri boyutu çarlaş ve kan boyutun tekşürüşte işletilidu. Bu kollektif tatqiq kılıp yaratış jarayanı da püskünlerini əlalaştırıpla kalmasının Şincan'ın mürekkep yer şekli, nacar kilomat alaydılıkını gözde tutup, yeni materyal ötkülüge ucum kılıp, maşini içtinin hareketlendirgüç küç sistemisini əlalaştırıp, püskününün kilomatkı masalış çallıkını küçə etdi. Köpketim sınak kılıç yenilaş arkalık. İşki kıltıptaki maşini içtini ayrımalda 6. ve 7. ayda resmi işletişki tapşırışını planladı. Şincan Akıl Cabduk Tatqiqat Orni ilgarlaştırıp şekilge kirgüzüş ve Akıl Cabduk Kollektifinin dotsenti Gau Hayifin mündak dedi. Tosalgıdın öteliydi. Köris sizimi arkalık farklandırıp çarılıp tekşireliydi. Şincan'ın yukarı ilgizlik, katlık soğuk muayetini gözde tutup, bu da 3-20 saat yüreliydiğen 2 kilik yukarı inerliktiki telekamera seplengen maşini içtini tatqiq kılıp yasıdık. Köp kısım hizmet ihtiyacını kandıralaydı. Şincan kesipte yenilik yaratışının hayatı küçüğünü sıcıl vurgut kaçka. Yukarı yeni teknikalık karxanalarının köpüyü süreti bu da köp yıl 27%'in yukarı oldu. Bu yıl 1. aydın 4. aygıca Abdonum rayon boyuca kölemden yukarı sanayetinin koşulma kıymeti bulturuk şu mezgildi gidin 7.10.5% eşip, eşi süreti 1.10.3% poinit yukarı oldu. Vizliksiz zor yuvatkan pen tekniki diyenlik yaratış topi, yeniden güllenuvatkan strategiyeli kesiple yukarı teknikilik yasımıçılıkının küşlik eşşiği türtki bulup, Abdonum rayon sanayetinin sıcıl yakşılınışıga küşlik yeni kuvvet koştu. 15. 5 yıllık yerik plan programımızda özgeçilik ige evzellik arkalık özara toluklaydıgan yeniden güllenuvatkan strategiyeli kesip topini şaraitki karab berpa kılıp, ösüp yetiliş yoşurun küçü zor, tekniki salmıqı yukarı, sınıp kırdıgan sahası ken bolgan yeniden güllenuvatkan tövrik kesiplerini küçep berpa kılış otturgu koyuldu. Şincan bu yıl süni akıl koşulganını çoğunkurlaştırıp ve kengeytip, töven boşluk ıqtisadını yukarı süpette terakki kıldırış 3 yıllık erkti. Yukarı yeni teknikli karxanalarının sanını köpeytiş, süptünü östürüş erkitini umumi yüzlük yolu koyup, Şincan'ın tekim köp akıl yasımıçılıkını bazarı yüzlendirip, halk turmuşuğa mulazimet kıldırıdı.
1: Emdi, Merkezning ekologiya moyit qo'g'dash nazoratchiligi davomlashmoqda sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari. Merkez ekologiya moyit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhi 6-chi ayning 5-chi kuni 27-chi turkumda omma pashqilgan arziyat deylovlarni avtonom rayonning bejirishiga topshirgan edi. Talabga asosan bu turkumdagi deylovlar va oldingi bosqichda bejirilib bo'lgan ammo fosh qilingan bir qism arziyat deylovlarining ahvoli jadvali jamiyatga oshkorlandi. Bu jadvalni Shenjang Uyg'ur avtonom rayonlik xalq hukumatining to'r bekitidan ko'rgili bo'ladi.
0: Stansimiz xabari. Yipek yoludaki yeni fırsat, Asya Avrupa'nın yeni hayatı küçü başlayımı kılıngan 9. nömetlik Cungu Asya Avrupa körgezmesi 6. ayının 25. gününün 29. günü geçe Ürümçi şehirde ötküzüldü. Bu yıllık körgezmede kandak yarkın noktala, ıhtisat, soğudu,

0: кәсіпті әмкарлы шеш, базар кеңейтіш жәті омумізлік өстірішкі түрткі болымыз. Нөбетті дөлет ішедікі кәсіпі саудагерлердің 3000-дің артықы, чигра сыртыдікі кәсіпі сетевілі саудагерлері вә сауды коллективлердің 1700-дің артықы тізімуға алдырып, қызғылық сыжыл еші батыды.
1: Станцымыз мұқбері Яңжу қабар қылуды. Bu yıl kirgan nomigan Abdunum rayonidagi Nurg'unjoy turalg'u ommaviy fondi siyosatini tanshab a'lolashtirib, turalg'u ommaviy fondi ishlatish doirasini kengaytirib, turalg'u iste'moli yoshirin kuchini yanimi qo'zg'itib, xalq turmushi baxt saodatiga kafolatlik qildi. Bu yil 1-oyning 5-oyigacha Urumchi shahrining turalg'u ommaviy fondi eli summasi 7 milliard 10 million yuan yetib, bultur o'xshash mazgilligidan 11.155% tashdi. 6403 qitim qarz tarqitilib, bultur o'xshash mazgilligidan 38.120% ko'paydi. Urumchi turalg'u ommaviy fondini boshqarish markazi yig'ib boshqarish bo'limining muavin boshlig'i Wang Tiantian muxbirga Turalg'u ommaviy fondini ilish va qarz ilishning har ikkisida zo'r darajada eshishning borliq kelishiga, turalg'u ommaviy fondini ishlatish doirasining zo'r darajada kengayishi eng bevosita harakatlantirgich kuch bo'lganligini aytib mundaq dedi. Yeng o'yning yarxiti bejini topshirish turalg'u ommaviy fondini ilish doirasiga kirgizildi. Nurg'un shahar aholisi uy sotib olgandan keyin qo'lida ko'p pul qolmaydi. Yarxiti bejimi oz bo'lmagan chiqim. Hozir buni turalg'u ommaviy fondi qoldiq summasi orqali to'lagili bo'ladi. 1-oyning 5-oyigacha yarxiti bejiga turalg'u ommaviy fondidan chiqim qilish kasbidan 33ni bejirdik. Jami olgan mablag' 461500 yuan yetib, ko'pchilikning o'z yetibilishining dastlabki mazgilidagi mablag' besimi haqiqiy yenikladi. Yolg'iz yarxiti bejili emas, qo'ni o'ltiroq rayonlarni o'zgartirish jarayonida suv, tok, gaz Par turbi lengiyalarını almıştırıp, lift oran tıştı mı uxşaşla turalgu ammavi fondu arqılıq çıqım kılışkı buludu. Ve icar suçu mu turalgu ammavi fondudan çıqım kılış teyxi mu dikkat kılışkı ərziydiğen noxta. Bu yıl Ürümçi şəri öy icarısı üçün turalgu ammavi fondunu çıqım kılış sonmasını ayda 2500 yuan göstərdi. Köp pərzəndi ba ailə, köp bolğandı 5000 yuan alalaydı. Yana farzandlarning o'qishiga amroh bo'lbotganlarning uy ijarasini turalg'u ommaviy fondidan chiqim qilish turimi yangidan ko'paytirildi. Bu yil 1-oyning 5-oyigacha uy ijarasi uchun turalg'u ommaviy fondi chiqim qilish kasbini bejirgan shahar aholisi 15700 bo'lib, chiqarilgan mablag' 216 million yuan yetib, eshish nisbati 86.121% yetdi. Urumchi shahri aholisi Jang Yongming mundaq dedi. Yangi praktik o'rniga chiqdim. Ish o'rnim uyimdan yiroqroq, shunga uy ijara olmasam bo'lmaydi. Turalg'u ommaviy fondi biz yoshlarning yukini zo'r darajada yengillatdi. Sanju oblastidami turalg'u ommaviy fondi ilish doirasi umumiy kengaytirildi. Fuqarolar makonlashgandan keyingi ko'p qism zarur chiqimni turalg'u ommaviy fondi orqali bir taraf qiladigan bo'ldi. Sanji oblastlik turalg'u ommaviy fondini boshqarish markazi Sanji boshqarish bo'limining muavin mudiri Zhou Bowen mundaq dedi. O'zi turishlik Oltiroq rayonidagi avtomobil iskalatida to'xtalg'u o'rni ijara olsa yoki sotib olsa, uy sotib olsa, yarxiti bejish uchun amaliy chiqim qilsa, maxsus remont mablag'i, uy bezash, yer osti uyini yurishlashtirishga amaliy chiqim qilsa, hamda uy ijara olgan yoki sotib olgan Oltiroq rayonga uy joy mulozimi taq uchun amaliy chiqim qilmoqchi bo'lsa, hammasini turalg'u ommaviy fondidan chiqim qilsa bo'ladi. Әмгек iqtidorini qisman yoki butunlay yo'qotish, tabiiy ofat, tasodifiy voqea, eg'ir xatarli kasallik qatorliq sabablar tufaylidan oila turmushi eg'ir qiyinchilik uchirganlar turalg'u ommaviy fondini ilib ishlatsa bo'ladi. Bu yil kirgan nomigan avtonom rayonning har qaysi joylarida turalg'u ommaviy fondi orqali xalqqa naf yetkazish islohoti mos qadamda yo'lga qo'yildi. Ili oblasti, Qarmay shahar qatorliq joylarda yashanganlarga muvofiqlashtirib o'zgartirishga turalg'u ommaviy fondidan chiqim qilish siyosati yo'lga qo'yildi. Qumul, Bayınğulın, Xotan qatarlıq jaylar qiyinçiliği bar ailelerge yardam beriş, yoldaş mexanizmini mükemmelleştirip, kesellik, tasadüpilik sebebinden turmuşi qiyinçilikte qalğan ailelerge qarta özü ve joğrısının turalğu amavi fondını ilip işletiş hukuk çekini koyup etti. Turalğu amavi fondı siyasi üzlüksiz dairden alqıp, turalğu istimalığı törtke buluş, xalq turmuşi bəxs saadetdeki kapalatlı qilish cihetlerdeki ulluq rolunu texmo gevdilendirdi.
0: İstansımız muhbiri Dongji Yong xabar qilut. Ürümçi yukarı yeng teknikli kesipler terakiyat rayonu, yeng şehir rayonu ve Saybağ rayonundaki işki, işki oralaştırış ötünün yakında sınav tariqisi yürüştürüldü. Bu, Ürümçi şehrinin merkezi şehir rayonu da işki oralaştırış mulazmet punkt noktaları bilen toluk kaplaşının işki aşırılgalıqıdın diyerek verildi. Ürümçi yukarı yeng teknikli kesipler terakiyat rayonu, yeng şehir rayonu işki oralaştırış ötünü Soğudu Çemberginin yadrosu caylaşkan bulup, karxanla zış toplaşkan. Bunun da kesip bilen ixtisaslıklarını dälcaydı udullaştırış bilen yaşlarının kesipi cahiti ösüp yetilişi birleştirilgen ülüge ötününü noktalık berpa kılıp, kesip cahiti iş ordini dälcaydı maslaştırıp, yetekçilikini kanat yaydırıp, Ali Mektep'nin pütkizgelde Katarlıq yaş hizmet izdigüçlerinin dälcaydı hizmet tepişiği yardım veriş məqsəd kılıngan. Şincan Maliye İxtisat Daşöğüsünün okuçisi Aymire Tursuncan mundaq dedi. İlgiri tordun hizmet izdigen de uçurla bir kadar köp olgaçka bekli avarçılık idi. İş korunlaştırış ötününe gelgendinkin hizmetçiler tercümalın özgertiş, iş ordu tallaş işlerimga yardımlaşıp siyasetlerini düşündürdü. Yine taklidi 100 lira imtihanı katlaştım. Bu iş korunlaştırış ötünü naid kolaylık iken.
1: Ürümçi şehri Saybağ rayonluk iş korunlaştırış ötünü. Pingdingshan Koç Başkarımızın yadroluk rayonu'u təsis kılınğan bulup, etraptaki 11 mahalligi təsir görüstüdü. 7 karxana, kesbi orun, 1100'nin artıq soğudu tor noktasını kaplıgan bu işqorullaştırış ötünüde, jallıq işqorullaşqallarının mulazmet cahetki ihtiyacıga tən etibar beriş üçün xadim təklif kılış rayonu, tərbiyeləş öyü, kesb cahetli yetekçilik kılış öyü qatarlıq, köp iqtidarlıq boşluq təsis kılınğan. Eginlice, buldurduğum yan Ürümçi şehri Tianshan rayonu, İqtisad Texniki Tərəqiyyat rayonu, Tudunxaba rayonu, Şimigu rayonu, Medong rayonu da 4 işqi orunlaşdırış ötünü işqi kiriştirib, 3132 orun qitim adam işiltiş asası gevdisini ziyaret qilib, 23600 adam qitim xizmet izdigücünü kütüb alğan. 335 meydan türlük işqi orunlaşdırış mulazmeti paaliyetini qanat yaydırğan. Hazırgıca Ürümçi şehirdeki 6 ölçemleşken işqi orunlaştırış ötününün rayon boyunca orunlaştırılışı tamamlanğan. Ürümçi şehirlik amavi işqi orunlaştırış mulazmet merkezi Adem Küçü Baylıqı Bazırı bölümünün başlığı Donxu mundaq dedi. Bu yıl müstakil tipteki ötən ve tayiniş tipteki ötəndin cəmi 5'i kurulup, arqa-arqadan işqi kiriştirilip yürüştürüldü. Bu, şehir dərəcilikdən rayon, naye, koca başqarımlarıcı bolğan Pələm Beysman mulazmet əndiyesini şəkilləndirdi.
0: Əmdi, mehri muhabbetki tolğan Tianshan, Şincağın inşallıq yardım biriş iznaları sahibimiz boyuca anlatış birimiz. İstansımız xəbri. Xunan ölküsü davalaş ixtisaslıqları ömək təşkilləb Şincağın yardım biriş davamıda tədbirlərdə yenilik yartıb, doktorxana bölümünü hüddiyi eliş tədbirini qollunub, Turpan şəhərli xəlif doktorxanısına dəlcaydı yardım verib, yöləb, doktorxanının ulu əsliyə ixtisaslıqla qoşunu, Pən kuruluşu qatarlıq cahitlədə körünərlik yüksilişigi türtükü boldı. Jo Jungwang, Turpan şəhərlik xəliq doktorxanısı yürək qan tumarı işki kesirliklə bölümü gekilib, operasiyadın kinki qayta təkşürtüş qılğanda türlük körsətkişlərinin həmisi yaxşı çıxdı. O, muhbirğa, bultur yürək kesili səbəbidin tacisimin artıriyagi tırak qoyuş operasiyası qıldırışı doğru gəli ki, Xunandan Şincanga yardım berişge kelgen doktorlar ve tibbi xadimlarning davolishi bilen salomatlikining o'ngishliq asliga kelganligini aytib mundaq dedi. Hozir uyimizga yaqin joydila Xunandan kelgan mutaxassislarga kasal ko'rsataladigan bo'ldik. Davolash unumimi cho'ng shaharlarningkidan qilishmaydi. Turpan şehirli xalq doktorxanası yurak qon tomir ishki kasalliklari bo'limiga Xunan o'lkasidagi Jungnan Dashi Шаңя докторханасы, Нанхуа Дашуэ қармығыдеке бірінші докторхана. Хунан өлкілік қалық докторханасы, докторхана бөлімнің өддегі еліш шәкілді дәл жайды ярдан бәрді вәй өлі.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakşı mesele. Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Vatan Minin Ailem programısına alışanlarını karşı alımız. Mən riyasetçi Ahmet Can Albikerim.
1: Mən riyasetçi Roşengül İmam.
0: Bu kıtınkı programımızda mundaq məzmulla da anlayış bir yerimiz.
1: Yurtumdaki yenilikler sahibimizde Ürümçi şehrinin köpxil tedbirler arkalık Ali Mektepni bütküzgərlərinin muqim işqa uğrulışıqa haqiqi kabaletli qılğallıqı doğrusda toxtulumuz.
0: Yüksülüvatqan Şincan sahibimizde yakında Qaramayda eçilgan 2026 yıllık memleketlik pen texniki çoğun bazarı tərəqqiyatı boyunca sahalı almaştırış yığınını tonuşturumuz.
1: Yarqın isim sahibimizde Şincan'daki en güzel emgekçi digen şərəflik namıqı erişkücü Li Jianhu'nu tanıştırmız.
0: Programımız yine Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın yeni taratko solution aboneçiler terminalı da mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıqılıp oludu.
2: Şincan'daki yenilikler.
0: Yakında Atınım Rayı'nın 2026 yıllık Edebiyat Sanat Boyca Yüleş Rıgbetlendiriş Mebliği Türü Kilişim İmzalaş Murasimi Ürümçü'de ötküzüldü. Bu yıl en ahırda tekşürüp bekitilgen Yüleş Türü Cem'i 86 bulup, bunun içinde Nuhtuluk Türü 19, Adet Kütür 67. Edebiyat, tiyatr, kino, televiziye, güzel sanat, muzika, usul katarlık köplügen sanat türünü öz üstüge alıdı. Yani 12 tür mukafatka erişken bulup, hemisi ötken bir yılda devlet derecelik katta mukafatka erişken. Atınım rayon içi sırtı da kent təsir kozgıgan eserle. Ürümçi şehirlik Çinci Tiyatrı Ömekinin muavin başlığı Limin, bultur 10. nöbetlik Cungu Tiyatr mukafatının Meyhua Oyun Koyuş mukafatına erişti. O başrol algan tiyatr numarı Cadu Astı'daki Hongmei 2021 yılımı rıgbetlendiriş mebliği medetine erişti. O mında dedi, bir kısım supla, bir kısım meblağ cihetini kollaş, biz yaş artistlerini hakikaten talantımızı namayan kılıdığan köp fırsatki iki kıldı. Bu bizim terakkiyatımız. Şincan Şiçü Tiyatrı'nın terakkiyatı da naiti zor türkülük rol oynaydı. Şincanlık yaş yazgıcı Bayan Taskın hikayeni kayargı berip sözleş gerek namlık nesirle toplumu arkalık yardımge erişti. Umunluk dedi. Meblağ yardımı bizni meyli icadiyet cehette bolsun ya ki turmuş cehette bolsun tehimi zor ilham ve yardımge iki kıldı. Ben bu kıtım iltimas kılgan eseri hikayeni kayarge berip sözleş gerek bulup nöbette Huaçın neşriyatı bilen mu kelişim imzaladım. Kileri ile okurmanla bilen yüz körüştürüşünü ümit kılımen. Atınım Raylık Partiya Komiteti Teşvikat Bölümü Edebiyat Sanat Başkarmasının 1. Dercilik Müdür Dercilik Bölüm Azası Can Tianshuo mundaq dedi. Keyingi qadamda biz tür başkuruş ve mulazimetini yanımı yaxşı işlep, faal türde yaxşı icadiyet muhiti yaratıp, sanatkarlarımızın turmuşku çoğunkur çöküşü, halk arasında yıldız tartışı, keterkenip icadiyet bilen şuğulun işi yardım berip, ideyası çoğunkur bediyeliki kamaletki yetken, nefis işlengen bir türküm, edebiyat sanat eserlerini oturgu çıkarıp, yeni devredeki Şincan hikayesini köp yol, köp şekilde yaxşı sözleyimiz.
1: Tümen deryasının umumi uzunluğu 80 kilometr bulup, Qashqar şehir rayonunu kesip ötüdü. Yakınki yıllardan bu yan sistemilik tüzeş arkalık ilgiri tınıp, muqim bulmağın derya yolunun kıyapıtı özgerdi. Derya boyudaki ot çöpler yap yeşil, deldarakler bük baraksan özken, derya suyu sözük bulup, şehir ahalıları aram aladığan, beden çenik durduğan yakşı caygaylandı. Hazır derya boyudaki piyadeler yolu da şehir ahalıları 2-3'ten bulup seyli kılışıdı, asla yügürüşüdü. Qashqar şehri ahalısı Çin Suyo mundaq dedi. Hazır bu yerinin muhiti, nahayti yakşıretlendi. Derya suyu pakız, 2 kırgaqını kökertişmü nahayti cahidi buldu. ishik oldidila mushundaq yaxshi ekologiyalik istirohat tanarkat o'rni bor bo'ldi. Bek qulaylik bo'ldi. Ilgari tuman daryosining daryo yo'li tinib, yovu o'tchiblar qoyuq o'sib, ekologiya funksiyasi chekinib ketgan edi. Qashqar viloyati daryo yo'lini gullandirish orqali shaharni yangilashqa turtki bo'lib, jami 977 million yuan mablag' selib daryo ko'llarini tutashtirish, daryo yo'lini universal tuzish, sayli sayohat balbig'ining darajasini o'stirishdan iborat 3 cho'ng qurilishni yo'lga qo'yib, yaqin rayonining ekologiyasini manbadan yaxshiladi. Hozir tuman daryosi Baxt daryo ko'li qurilish turining 2-chi qarorlik qurilishi olg'i siljitilayotdi. 7-chi ayda umum yuzlik bitish mo'lcharlanmoqda. Tur texnika mas'uli Miao Changlong mundaq dedi. 3.6 kilometr keladigan qirg'oqning ekologiyasini astiga keltirish xizmatini yadroliq qanot yoydirib, har bir qurilish ish tartibini inchika boshqarib kontrol qilib, esil ekologiya qurilishini ko'ngil qo'yib barpo qilamiz.
2: Eh, ona vatan. Siz mardoni chillab, tong quyoshini, sahar jimjitligini o'yg'otgan qizil xo'roz. Siz palakni parvoz qilib, davr bo'ron chopqunlarga mardoni yuzlangan g'oyat zo'r ajdaho. Siz 1 milliard 400 million o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rang'or buyuk Junhua bizning baxtli oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Ürümçi şehrinin köp hıl tedbirli arkalık, Ali Mektep'nin pütküzgellerinin mukum işgi oruluşuğa hakiki kapalıtlı kılgallıkı doğrusu da tohtulumuz. Yakında Ürümçi şehrilik Adem Küçü Baylıkı ve İctimai Kapalet İdarisi 2026 yılı Ali Mektep'nin pütküzgellerinin işgi oruluşuş, igidiklik tikleş hizmetini yakış işleş doğrusudaki yolgu koyuş layihasını besip tarqıtıp, köp hıl tedbiri kolunup 2026 yılı Ürümçi Noposudaki Ali Mektep'nin pütküzgellerinin okuş pütküzgenliğin kiyinki işgi orulaştırış nişanının emelileşiş nispetini 90%'ın köpreki yetküzüşke. Hakiki isim bilen tizimletip mektepten ayrılgan, ama işgi orulaşmagan okuş pütküzgenliğe yardım veriş yöleş arkalık işgi orulaşış nispetini 95%'ın köpreki yetküzüşke hakiki kapalatlı kıldı.
1: Layihaya işgi orulaşış iş oranını kiyinayetiş hareketi. İşqa orunlaştırış mülazimetini mekteplerge kirgüzü şerikti. İşqa orunlaştırış mülazimeti de ötkelge hocim kılış şerikti. İşqa orunlaşış iktidarını östürü şerikti. Qatarlıq 7 çoğun hareketini öz işçi kalgan. Ürümçi şehirlik amivi işqa orunlaştırış mülazimet merkezi Ali Mektep Otur Teknikumunu pütküzgen okuğucularını işqa orunlaştırışqa yetekçilik kılış bölümünün başlıqı Çenley Mundaq dedi. Biz partiya hükümet organları, kespi orullar bir türkümünü kubul kılıp, təklip kılış, devlet karxanları bir türkümünü kubul kılıp, işgi orullaştırış, puhravi karxanlar bir türkümünü kubul kılıp, işgi orullaştırış, asasi katlamdaki iş orullarına bir türkümünü orullaştırış, bir türkümünü herbi sepki katnışına seperver kılış, canlıq işgi orullaşış, bir türkümü öz aldığa iyilik tikleş qatarlıq, altı bir türküm boyunca işgi orullaştırışını ilgiri sürüş bağlayıdını qanat yaydırıp, 25 min iş oranını qezip, Ali Mektep'ni pütküzgen okuqucularını qobul qılıp işgi orullaştırımız.
0: Hazır dəl okuş pütküzüş pəsli bulup, Ürümçi şəhərlik Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalat Tarmaqları təvəlikideki Ali Mektep'le bilen udulluşup, işgi orulaştırış mülazimetini Mektep'lagi yetküzdi. Çenley Munnaq dedi. Ali Mektep'lənin işgi orulaştırış amivi mülazimet ponkütüğü tayinip, işgi orulaştırıştaki tüncü ders faaliyetini kən kanat yaydırıp, Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalat İdarisinin idari başlıkları, kəsbi yetekçi mütəxəssisləri, işgi orulaştırıştaki tıpla qatarlıqlarını Mektep'ləgi kirişki təşkilləb, Ali Mektep'ni pütküzgən okuqucularga işgi orulaşış vəziyeti, siyasetleri toğrusuda liksiyə sözləb, hizmet izdeş maharetini ögütü, İşqi orulışqı yetekçilik kılış mülazimeti bilen təminləb, okuş pütküzgən şaraiti bar okuqçıla ailesini işqi orulaştırıştaki tüncü ders paletigi qatnışqa səpərver kıldıq.
1: Çenley mundaq bildirdi. Ürümçi şəhri Ali Mektep'ni pütküzgənlərinin öz aldığa iyilik tikleşini bütün küç bilen kollab, iyilik tikleş, yenilik yartış hayati küçünü urğutudu. Öz aldığa iyilik tikligen Ali Mektep'ni pütküzgenler şartke uygun gelse, özi emeli tapşırgan asası yaşangandı kütünüş soğurta hakkı boyunca yardım pulu birladı. En yukarı yardım pul ölçümü Abdonum rayonunun aldınki yıllık işçi hizmetçilerinin cemiyet oturca maaşının 100%'lik hak tapşırış asası sanı boyunca hesaplangan asası yaşangandı kütünüş soğurta hakkının eşip gitmeydi.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əjdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngdar büyük cunhua. Bizning baxtlik oilamiz. Şinjang Radio Televiziya Stansı'nın Vətən Mening Ailem programmasını anlaşılanı karşı alınız.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarığı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mekmağana güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şin Şitan markalık börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serih yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serih yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serih yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serih yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yükselivatkan Şincan. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde yakında Karamay'da açılan 2026 yıllık memleketlik pen texnika çoğun bazarı terakkatı boyunca sahada almıştırış yığınını tanıştırımız. 2026 yıllık memleketlik pen texnika çoğun bazarı terakkatı boyunca sahada almıştırış yığını yakında Karamay şehirde açıldı. Almıştırış yığınında Şimali Şincan Texnika Soğudu Merkezi, yani Karamay Pen Texnika Çoğun Bazarı, Cungu Texnika Soğudu Orni, Anhui Yenilik Yaratış Sarayı, Cungu Cenubi Asya Texnika Götkeş Merkezi bilen stratejiyelik hemkarlık gelişimi imzaladı. Bu, Garbi Şimal, Çangcan Deltisi bilen Cenubi Asya'nı tutaştırılan koş yönelişlik texnika götkeş yolunun resmi tutaştırılgalıkıdın direk biridir. Her kaysi tereple rayon halkıgan texnika baylıqıdın ortak bəhriliniş süpüsünü ortak kurup, daimlik hemkarlışış mexanizmi oruntup, texnika amelinin texmi kən dairde yukarı ünümlük götkülüşüge hakiki kapalatlık kılıdı.
1: Karamay Şehirlik Partiya Komitetinin muavin şujisi, Şanghay Şehirinin Karamay Şehirge nişanlık yardım beriş aldıngı sep kumandalıq ştabının baş kumandani Lo Jisung mundaq bildirdi. Karamay Şanghay'nın Şinjanga nişanlık yardım beriş bursdigi tayınıp, rayon halkıgan pen teknikide yeñilik yaratış hemkarlıkını sijil çoŋqurlaştırıp, memleket boyunca birlikke kelgen texnika bazarı kuruluşuna paal sıñıştı. Her qaysi tereplerinin texnika yötkeş, neticelerini emelileştiriş qatarlıq cahetlerde emeli hemkarlıkını çoŋqurlaştırışını ümit kılımın.
0: Karamay Şehirlik Pen Texniki İdarisi Partiya Grupsunun şujisi, idarının muavin başlığı Yükhün mundaq dedi. Yol şarkı kısmıdaki yeñilik yaratış amelini Garbi Şimaldaki kesiple birinci sepige bivasta tutaştırışka türtkü boludu. Şunun bilen bile, Cungu Cenubi Asya Texniki Yötkeş Merkezi'ge tayınıp, Ottur Asya, Cenubi Asya'ya yüzlengen texniki hemkarlıkı boşluğunu kengaytıp, koş yönelişlik pen texnikede yeñilik yaratış iktidarını hakiki işke aşırdı.
1: Pikir almaştırış yığını da işlep çıkırış, okutuş, tetkikat boyunca nişanlık tetkik kılıp etişinin üçtürü imzalınıp, emelileşip, şarkı kısımının yeñilik yaratış amelinin yolunu boylap gharipki toplanğanlıkının canlıq izahatı boldı. Karamay, Şinkı, Av, Neft Tabii Gaz Texnikisi Paycheklik Şirketi, Karamay, Boda Ekologiye Muhitini Qoğdaş Pen Texnik Çeklik Mesuliyet Şirketi, Hongyou Yumşak Material Paycheklik Şirketi, Ayrım Halda Şinjan Daşı, Cungo Nefti Daşısı, Beijing, Karamay Mektep Rayonu Qatarlıq Ali Mektepler bilen gelişim imzaladı. Özlükidin ösüdüğün yelimni əqli iktidarlıq tənşəb qozğutuş. Nefitlikdiki qatlıq taşlanduqlarını baylıqa aylandırış. Burğulaş əqli iktidarlıq çoğun modeli qatarlıq yönlüşlərdə birleşip ötkəlgü hücum qiliş qanat yaydırılıb, pən tətqiqat nəticilərinin aldı bilən Karamayda kəsibləşdirilib qolunilisi işqa aşırılıdı.
0: Yolun yeni bir uçu da Şinjan'ın kesip ihtiyacı tez süratte bütün memleketki yüzlendi. Cungu Neft Guruhi Şinjan Neft Kuruluşu Çeklik Şirketi, Şinjan Tianli Yukarı Yeni Neft Kimya Sanayeti Pay Çeklik Şirketi, Şinjan Dünhua Yeşil Karbon Teknikisi Pay Çeklik Şirketi Katarlık Karhanı'la, Nek Meydan'da Karbon Töt Oksidi'den Neft İliş, Neft Kimya Hüner Sanayetini Ağlılaştırış Katarlık Tekniki Ötkülüge Hücum Kılış ihtiyacını ilan kılıp, Kabul'la Başlamçı Buluş Arkalık bütün memleketki yüzlünü pahal kılış layihası topladı. Cungu Texnika Soğudu Orni, Anhui Yeñilik Yaratış Sarayı, Ningbo Pen Texnika Çoğun Bazarı Qatarlıq aparatlarının vekilleri süpü ticareti ve neticelerini aylandırış emeli can tecrübelerini embehirlirdi.
1: Pikir almaştırış yığını mezgilide Şimali Şinjan otturu derecelik texnika vasıtçılarını terbiyeleş kursi mas kademde ötküzülüp ihtiyacını perklendiriş, texnika toplaş, neticini aylandırış qatarlıq bölüklerini çöğürdep, sistemilik tərbiyeleş qanat yaydırılıp, rayon halkıgan texnika hemkarlıqı üçün kəsbi ixtisaslıqlar asası puxtalandı.
0: ئىگىلىنىشىچە شىمالىي شىنجاڭ تېخنىكا سودا مەركىزى قارىماي پەن تېخنىكا چوڭ بازىرى بۇنى پۇرسەت بىلىپ پۈتۈن مەملىكەتتىكى پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئاپپاراتلىرى بىلەن دائىملىق بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىشنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ دۆلەت ئىچى ۋە ئوتتۇرا ئاسىيادىكى پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش بايلىقىنى بىر تۇتاش پىلانلاپ ئۇدۇللاشتۇرۇپ شىمالىي شىنجاڭ رايونى پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش مەركىزى قۇرۇشنى تېزلىتىپ شىنجاڭنىڭ يىپەك يولى ئىقتىساد بەلبېغى يادرولۇق رايونى قۇرۇلۇشى ئۈچۈن پەن تېخنىكا كۈچىنى قوشىدىكەن.
1: بۇ قېتىمقى پىكىر ئالماشتۇرۇش يىغىنىغا ئاپتونوم رايونلۇق پەن تېخنىكا نازارىتى، بىڭتۈەن پەن تېخنىكا ئىدارىسى، قاراماي شەھەرلىك خەلق ھۆكۈمىتى يېتەكچىلىك قىلدى. قاراماي شەھەرلىك پەن تېخنىكا ئىدارىسى مەسئۇل بولۇپ ئۆتكۈزدى. مەملىكەت بويىچە تېخنىكا يۆتكەش ئاپپاراتلىرى، ئالىي مەكتەپلەر ھەم پەن تېخنىكا كارخانىلىرىدىن كەلگەن 70 نەچچە ۋەكىل يىغىنغا قاتناشتى.

Siz merdanı çıllab tank kuyaşini. Seher cimcitikini oyğatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çapkullurga merdanı yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu, açlıqını ticəkdə monolanı əsker tutur.
0: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Aziz radio anglagchi dostlar, növbette dil aramanglarda boladigini qirg'izcha naqshlardan o'ntalmayman nomliq naqsha Bahir og'aysizlar.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyileş, sağlamlıkını ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkını ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

0: sağlamlık bilimlerini hemme aileye yetküzeyli.
1: Yemeklik kuruşları yetilgi eğlensan kişiler köpünce uşak çüşek yemeklik, tayyar yemekliklerini köz aldığı geldirip, onu sağlam yemek içmekke putlaka şan buludu dep oylaydı. Hatta rak payda kıladı dep karaydı. Yakında bir türlük tetkikatı görüstülüşçe, kündülük yemekliklerde köp uçuraydıgan köp hıl yemeklik kuruşları süt, bezraki. Tüz üçey rakıga giriptar buluş qatırının eşi bilen zich münasibetlikken. Bir gündeki üç vaq tamaqta adette qayıs xurışlarını qubul qilimiz. Ular rastılla şünç qorqınışlık mu? Kündülük yemek içmek tərkibideki yemeklik xurışlarının qubul qiliniş əhvalini bevasta ilgiləş üçün bəzilər bir addi kişinin bir günlük yemek içmekini xatırlıgən. Naştılıqıga kepiki elib itilmegen buğday onu bolkisi. Tuxum və süt istimal qılğan. Çüşdə qolaylıq dukandan qızartıp pişirilğan kalının pəş göşi tamıq esetib alğan. Çüşdən keyin bir kiçik bolaq şupiyan yep bir istakan yerim ölüş şeker qoşulğan süt çayını qoşub içkən. Kəşlik tamaqda bir qaça soğun piyazlıq çöp, yana bir taqsa yağsız şansay qorumuz tayarlığan. Tamaqdan keyin yana bir istakan qeytiq içkən. Mutaxassislar bu tamaq tizimligini kasbiy jihatdan tahlil qildi. Bolki tarkibida odatda emulsiyalashtirish to'g'risi, ko'ptirish to'g'risi, qo'yuqlashtirish to'g'risi qatorli qurishlar bo'ladi. Qolaylik do'kondagi qizartib pishirilgan kalining pash go'shi tamaqi tez qorimiga tava bo'lib, suv saqlash, elastiklikni oshirish uchun doim kara yelimi, fosfat tuzi qatorliklar qo'shiladi. Agar material hisoblash jadvalida pishiqlangan go'sht materiallari, masalan, xotuy va peygin qatorliqlar

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisine alışılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdikerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılışıtın abonucular terminalıda mas kademde anlatılırdı. Hem de her vakit kayta anlıqılıp oludu.
3: Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mındak mezmullar boyunca anlatış birimiz.
2: Kanun haberleri sahipimizde Turalgu Amivi Fondunu başkuruş nizami özgertilirdi. Şincan Çegara'dan kiriş çıkış, Çegara Müdafiye Tekşürüş Başponkiti, köçbellerinin başkuruş ıslahatını üzlüksüz çoğunkurlaştırış ve siyasette tüzümde yenilik yaratışını üzlüksüz östürdü degen haberler diktinadı buludu.
3: Dilo ve kanun sahipimizde optimobilini ot öçürüş yolu tohtutup koyup, şamal öğrüvetken kuruluş belge tahtısı sürüvetse mesuliyet kandak ayrılıdı degen dilo misalını sözlep birimiz.
2: Amı üçün əməli iş qilib biri sahipimizde bir varıq təptiş təklifi qoramığı yetmegenlerinin kino görüşüdə itibar birişinin qəğəz yok.
3: Kanun sizge həmrah programımızdan təpsili məzmunlardı bolsun. Kanun sizge həmrah programımızdan təpsili məzmunlardı bolsun. Kanun xəbərləri.
2: Turalgu ve Şehir Yezi Kuruluş Ministerliği yakında uxturuş ilan kılıp, Turalgu Amivi Fondunun başkuruş nizami, özgertiş, pikir eliş nusxısı doğrusu da aşkarı pikir aldı.

0: bu qitimqi özgertişte dikkat, tapşırıqçılarının köp xıllaşkan turalğı istimal ihtiyacı merkezleştirilip, öy icari iyiliş, bizeş, öy cay mulazimeti haqqı töləş qatarlıq, turalğı istimalını kollaş aydınlaştırılıp, canlıq işqı orlaşkalla tüzümünün qatlaş dairiski kirgüzüldü. Hem rəqəmləştiriş kuruluşu küçəytilip, xəvf xətərinin başkuruş yenimi küçəytildi.
1: Turalğı ve Şehir Yezi Kuruluşu Ministerliğinin alaqadar məhkime idarısının məsuli bunlarını bildirdi. Bu qitimki nizamını özgertiştiki en asaslıq fikir yolu Turalğı Amavi Fondu tüzümünü tapşırğıcılarının oxşaş bolmağan basqıştiki köpxillaşqan turalğı istimal ihtiyacını teximi yaxşı qandırış imkaniyetiga ega qilishdan ibarat. Birinci. Öy seti veliş, öy icari ilişini, öy remont kılış, öyini bekışka kenaytıp, mablağının şiltiliş oranını teximi beytimiz. İkinci. Ken canlıq ışıqı orullaşqalarını tüzüm bilen kaplaş dairsigi kırgüzüp, mənpətindiğen ammini teximi kenaytimiz. Üçüncü. Öz ara etirap kılış, öz ara qarız berişini ilgiri sürüp, rəqamlaştırış kuruluşunu küçeytip, mablağının şiltilişini teximi kolaylaştırımız. 4. Xavf xatarını başkuruşunu yenimi küçeytimiz. Aldamçılıq kılıp elibiliş, qarız elibilişinin aldını elib, məblağının yürüşünü teximo bexatar kılımız.
0: Turalğı Amevi Fondi iliş, şiltiş dairesini kengaytiş bu qitimki özgertişinin muhim noktası. Bu məsul kişi mununlarını bildirdi. Pikir eliş nusqısının 24. maddesi de Turalğı Amevi Fondini ilişki boludugan əhval 6 xildin 9 xilgi kengaytildi. Yeniden köpeytilgen 3 tür ayrım ayrım halda 1. Özü oltırıvatkan öyünü bezeşte belgelik somadın eşip getmeslik. 2. Özü oltırıvatkan öyünün öycay mulazimeti hakkını töleş. 3. Goviyenin tasdikidin ötken başka turalgı öy istimal ehvali. Bu madde intayin muyum. Hazır yolgu koyuluvatkan nizamda iyiliş, şiltişki karta misal keltürüş usulü kolunulgan bulup, şiltiş dairesi çeklik. Bu maddeni yeniden köpeytiş, tapşırgıçılarının okşaş bulmağın baskıştaki köp hıllaşkan turalgı istimal ihtiyacıga maslaşışka teximi zor canlıqlıq ve keniş boşluğu elip geledu.
1: Turalğı Amavi Fondu tüzümü devletimizin şehir pazarı turalğı tüzümünün mühim tərkibi kısmı. 1999 yılı Goyen Turalğı Amavi Fondunun başkuruş nizamını elan kılıp yolu koyğandım boyan Turalğı Amavi Fondu tüzümünün yürüyüşü, kanunçılışış, qilipleşiş yoluğum andı. Turalğı öy tərəqiyyat basqışının özgürüşüge əgişib, Turalğı Amavi Fondi məbləğini şiltiş noktalı qalda Turalğı kuruluşunu kollaşdın, ahallarının şəxsi öy setibilişini kollaşqıca, yana başqa Turalğı istimal ehtiyacını qandırışqıcı bolğan cəriyanını başdan keçirib, şəhər bazarı ahallarının Turalğı səviyyəsini özdürüşdə mühim rol oynadı. Tapşırğıçının turalğı ihtiyacının qarğanda dövlətimizin şəhər tərəqiyyatı kən köləmlik miqdarını aşırış, kengaytış basqıçıdan saxlanma miqdarının sübtini özdürüb, önümünü aşırışını asas qılış basqıçıqı ötüb atıdı. Xalqamızın turalğı öy ihtiyacı umumi cəhətdən barmı yoxdən, yaxşımı, yaxşı əməs moğa özgərdi. Turalğı istimal çıkımı öy seti biliş, öy icarı ilişdin, öy remont kiliş, öyünü bekışkı kengaydı. Tapşırğıçılarının turalğını bezeş, yanılaş özgertiş, remont kiliş, asraş qatarlıq cahatlardaki ehtiyacı zor dərəcədə açdı. Nizamda belgelengen məblağını şiltiş dairisini kengaydışke toğır keldi.
0: Bu qitimki özgertişdiki yani bir bösüş şu ki, Turalğı Amavi Fondunu tapşırışının qaplaş dairesi kengaytildi. Pikir eliş nusqısığa asasen yakki soda sana açıla. Bütün küllük tüzümde bulmağan kəsbkarla hem de başka canlıq ışkı orlaşqalla Turalğı Amavi Fondunu tapşırış tüzümüge öz ixtiyarlıqı bilen katnası boludu. Konkret çaresini rayon təsis kılıngan şəhərlik xalq hökuməti tüzüdü. Turalğı ve Şehir Yezi Kuruluşu Ministerliğinin alaqadar mahkeme, idari mesuli bunlarını bildirdi. Hazırki işqi orlaştırış kurulmasının qarğanda devletimiz noposi ve işqi orlaştırış kurulması da bir kadar çoğun özgürüş boldi. Supu iqtisadi ve yeni yaçı işqi orlaşış haleti tez tərəqqi qildi. Canlıq işqi orlaşıdığan yeni yaçı işqi orlaşqalarının kölümü tez açdı. Nizamdaki tapşırış mekanizmini takamillaştırış, mükemmelleştirış zörür bulup, yakka soru sana açıla, bütün küllük tüzümde bulmağan kəsbkarla, şunundak başka canlıq işqi orlaşqalarının

0: 1200 адам қайтымдан арту қорамығы етмеген кино көргічілерге нәп еткізіліп, қорамығы етмегенлі айлысының мәдәниет стимал үкіні үнімлік еніхләтті. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamra programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
2: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamak üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
3: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
1: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
2: Xinjiang Radio Televiziya İstansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radiosi.
1: Xinjiang Radio Televiziya İstansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
2: Tamakni ilmi buyurup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamak üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamra programmamizning mulozimat prinsipi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglug'uchilar, bu sahifimizda aroq ichib mast bo'lib, xalq soqchilarini haqoratlasa, zo'ravonlik bilan hujum qilsa, qandoq qonuniy oqibatni ustiga oladi degan mazmunda so'zlab beramiz.
0: Yaqinda Urumchi shahri Saybag' rayonlik xalq sud mahkamasi soqchilarga hujum qilish jinoiy ishlar delosini sud qilib oyoqlashtirdi. Javobgarli ekiz aroq ichib mast bo'lib, soqchilarni haqoratlab, ittirib tepib urup hem sakçılarını çişlep yarlandırgaşka kanun boyuca muddetlik 7 aylık kamak cezasına hüküm kılındı.
1: 2025 yılı 12. ayının 20. günü seherde Ürümçi şehri Saybağ rayonudaki bir ultrak rayonudaki dükkanı işçilerli ikisinin oğlu Can İkiz uşak çüşek işler sebebidin dükkan ilgisi bilen kattık takallışıp kalgan arkadın muştlaşkan dükkan ilgisi sakçığı malum kılıp yardım talep kılgan.
0: Tavallikdiki xalq soqchilari naq maydonga yetib berib, nasihat qilib to'sish va murassa qilib bir taraf qilish xizmatini qonun bo'yicha qanot yoydirgan. Bu chaqda Li Ekiz aroq ichib mast bo'lib qolgan bo'lib, kayfiyati turaqsiz edi. U xalq soqchilarining xizmatiga moslashmaylik qilmay, yana naq maydonda vazifa ijro qilayotgan xalq soqchilarini haqoratlagan, ishtirgan.
1: İşning yanımı kengayib ketishidan saqlanish uchun xalq soqchilari nasihat qilib Can ikisini naq maydondan ketkizib o'tgan. Lekin uzoq o'tmay u yana do'konga qaytib kelib

0: Dukan egesini yana bir qetim urgan. Leikis boldı kılmaylı kalmay əksce, xalq saqçılarının kanun icra kılışını tosup, xalq saqçılarını tartkan, tepken, hem xalq saqçısı Maikis'nin belgini çişləp yaralandırgan. Kanun doktorunun bahalı işçe Maikis yenik dərəcədi yaralandırgan.
1: Bu yıl 1 ayının 6 günü Leikis saqçılığa hücum kılış cinayeti komanı bilen cinayetçiler boyunca tutup duruldu. 3 ayının 27 günü Ürümçi şehri Saybağ rayonlu xalq təptiş məhkəmisi Leikisini saqçıqı hücum kılış cinayeti kumanı bilen kanun boyunca sot məhkəmisiga ayıbladı.
0: Cunhua Xalq Cumhuriyetinin cinayet işler kanununun 277 maddesinin 5 tarmağıdaki belgelimege asasen kanun boyunca vazifi icra kılıvatkan xalq saqçılarga zoravallıq bilen hücum kılgallığa 3 yıldan tövən müddetli qamaq cazası, tutup durup emgeki seliş cazası, ya ki rejimge eliş cazası berilir. Koral yarağ başkurulduğun tığlıq əsfablarını işiltip, ya ki motorluq katnaş vasitisini heydep soğuş katarlıq vasitla bilen ulanın cismani bihaterlikige eğir kavip yetküzgellege 3 yıldın yukarı 7 yıldın tövən müddetlik kamaq cazası berilir.
1: Deloni sot qilish bosqichida Leikisning oil tavallari tashabbuskorlik bilan Maikisning davolanish xarajati qatorliq turlik zinidan 1700 yuanni vakolatan to'lab, uning tushunishiga erishdi. Shuning bilan birga Leikis o'z ixtiyorligi bilan jinoyatini tonib, jazoga qo'shilish xitini imzolab, pushaymon qilganligini bildirdi.
0: Sot mahkemesi sot qilib mundaq qaradi. Leikis kanun boyunca vazifi icra kılıvatkan xalq saqçılarga zoravallıq bilen hücum kılgan. Hem bir xalq saqçısını yenik yaralandırgan. Onun kılmışı saqçıgı hücum kılış cinayeti şekillendirgen. Şunu bilen bile Leikis da özünü məlum kılış ahvalı bar bolup, öz ixtiyarlıq bilen cinayetini tonup cazağı koşulgan. Onun üstüge pahal tölen bergen. Hem çünüşki erişken bolup, köptürlük hengçilik kılıp, caza ölçeşki boludugan ahvalına hazırlıgan. Ayıplı gücü organ oturgu koygan caza ölçeş təklifi muvafiq. Asası bar bolup sot mahkemesi kobul kılıdı.
1: Bu dilonun baş sotisi mundaq görsetti. Xalq saqçılarının kanun boyunca vazifi icra kılışı kanun tarafından mecburi qoldoludu. Naq meydanda kanun icra kılış kılmaslaşış her bir puhranın kanunu belgelengen mecburi idi. Reallıqda nurgun kişi damallıqa keyfiyatını kontrol kılalmayı tartış, tepiş, çişləş qatarlı qüsullarını qollanıb qanunu icra qılışqa qarşılıq görsütüb açıqını çıxırdı. Əməliyyətdə bu, cinay işla qanunuğa xilaplıq qılğallıq. Qanunu təşviq qılış, qanunğa tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğa yaqın. Öyünün egizliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqdin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-nji avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki öygi selishtirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyi teximi köp. Tafsilatini 0991 25-5 telefon qilib surishtiring. Şinjan İpek yolu çoğbasar öy joy çekli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
3: Şın Şitan markalık börek kuvvetleş, bedenli küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, seyrek yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslıq rolü börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, qulaq hongıldaş, köz torluşuş, yürək sıxılışqı şıltıldı. Ölçümü ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırçı inək əməz. Balalar və amıldarlarının şıltışıqı mas kəlməydu. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün görü bilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilən və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın Şitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçu material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur yaki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytudu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışqı şıltıldı. Ölçümü ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının işiltişigi mas kəlməkdir. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişidən görü bilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndirişi ya ki doktorunun körsətmisi bu içi seti bilən və istəmal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomori 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomori 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçu material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur yaki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının işiltişigi mas kəlməkdir. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişidən görü bilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndirişi ya ki doktorunun körsətmisi bu içi seti bilən və istəmal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomori 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomori 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçu material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur yaki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının doktorunun körsətmisi bu içi seti bilin və istəmal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomori 300-427 doktorunun körsətmisi bu içi seti bilin və istəmal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomori 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomori 400-993-77-88. 400-993-77-88.
4: Şinjan Radio Televiziya Stansının Solution Update'ının 6.0 Plus nusxası torğa çıxırıldı.
5: Solution Update'ı 6.0 Plus nusxasının xəbər səhifəsində aytıldı.
4: 18 xil kanalda qızıq nöqtə uçurlar nopozluq çəndirildi.
5: Qatnaş yol əhvali şu vaxtın özüdə qutruldu.
4: Sağlamlıq göstərməsi gumanı qaraşdırığınız tügütüldü.
5: İşqi orunlaşdırış mülazimətində suallara cavab verildi.
4: Tən tərbiyə müsabiqələri izləb xəbər qılınıldı.
5: Mol uçurunu dəl vaxtında yan telefonunuzla görə alaysınız.
6: Solution Update'ı 6.0 Plus nusxasının həm türkçülük sinema məzmunları sərxil.
7: Mükafatlıq Tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukabatka eriş pırsınız ben.
6: Yoklumudun özsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
7: Solution App Detali 6.0 Plus nusxasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
4: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
7: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydu. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
8: Solution App Detali 6.0 Plus nusxasında halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
5: Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bir vasit görüstüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
8: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın Allah'ıydı meslatlarını bir günlük gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
5: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
4: Şincan Radyo Televizya Stansı Solution Update'ı 6.0 Plus nusxası turmuşunuzu rengdarlıkta oldurup, seferinizde hemra boludu. Her kays app pazarları olma app pazarının Solution Update'ını çürüp, serkıl mezmurlardan huzurunun.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi. Hurmatli radio anglovchilar, MD Avtonom rayonimizdagi 16 shaharning havo raydan ma'lumot beramiz. Ürümçide hava bulutlu olup keyni ijiladı. Temperatura 22'den 32 Celsius gradusqacha. Altayda hava ochuq. Temperatura 19'den 34 Celsius gradusqacha. Çöçekte hava ochuq bulup keyni azraq yağmur yağdı. Temperatura 19'den 36 Celsius gradusqacha. Gülcide hava bulutlu. Temperatura 19'den 33 Celsius gradusqacha. Bortlada hava bulutlu. Temperatura 20'den 36 Celsius gradusqacha. Karamayda hava bulutlu. Temperatura 28'den 37 Celsius gradusqacha. Kütünde hava bulutlu. Temperatura 25'den 36 Celsius gradusqacha. Şihansıda hava bulutlu. Temperatura 24'den 36 Celsius gradusqacha. Sancıda hava bulutlu. Temperatura 23'den 36 Celsius gradusqacha. Qumulda hava ochiq bo'lib keyin bulutlanadi. Temperatura 20'den 38 Celsius gradusqacha. Turpanda hava bulutlu. Temperatura 29'dan 42 Celsius gradusqacha. Korlada hava bulutlanıp azraq yağmur yağdı. Temperatura 22'den 32 Celsius gradusqacha. Aqsuda azraq yağmur yağdı. Temperatura 21'den 36 Celsius gradusqacha. Atışta hava ochiq bo'lib keyin bulutlanadi. Temperatura 19'dan 35 Celsius gradusqacha. Qashqarda hava bulutlanıp azraq yağmur yağdı. Temperatura 20'den 36 Celsius gradusqacha. Xotanda hava bulutlu bo'lib keyin ochiladi. Temperatura 18'den 28 Celsius gradusqacha. Ürümçide hava bulutlu bo'lib keyin ochiladi. Temperatura 22'den 32 Celsius gradusqacha bo'ladi. Şübal şamal chiqadi.

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Münbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anıgıçlar. Şinja radyo televiziya stansının munbet bırak programısını anlaşılanı karşılığımız mən Pərhad Ömer.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu kıtımkı programımızda tüvendeki məzmurlarda alış birimiz.
1: Aval yezi ilgiliki yezilarını zamanıvilaştırışını tezildişinin 15-ci 5 yıllık yerik planı bizge kandak paydalarını elip geledu diyen makalını anlayızlı.
0: Gülün vatkan yezi kentlerge nazar sahipimizde bir tal zırının kuşidi tümen çakırımı taraldı. Yupoğun ayesi zırdın mol olsul ilişini kütüb aldı diyen məzmurlar deyik tanladı boludu.
1: Qaltıs beyiş mahirler sahibimizde Xotan nahiyyesi yeni avat yezisi Uttır Erik kentinin ahalisi Eziz Sadır 8 yıl vaqt sərip qılıp bağda işleydiğen addi dehkandın kentte hemme itirap qılgan terikçi mahir aylandı degen məzmullarını dektanlarga sunumuz.
0: Yezi iyigiliki yeza dehkallarga alaqlar uçurlar sahibimizde Dövlət yezigilik canlıqları bihaterliki ilim pen merkezinin Qarbi Şimal merkezi sancıda qozgutildi qatarlı uçurlarını altımız.
1: Radyo anlıqcı dostlar, emde dektanlar programımızdan təpsili məzmullarda bolsun. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqu Sılışıdın abonçılar terminalıda maskadamda anlatılıdı hem de her vaqt qaytırıp anlıqılı buludu.
2: Yeşil tağlarğı nəzər selip, süzük suğu baqımız. Seğınğan yurtımızğı makallışıp, bu tıprağını güllendürümüz. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға ел ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршалымыз.
0: Радио аңлығычылар. Говен еқінді безіп тарқатқан езі егілікі езіларыны заман

0: Village turuşunun tezilişinin 15. 5 yıllık jirik planda 2030 yılı barganda devletimiz açlık universal işlep çıkış kıdarının 1 trilyon 450 milyar cin etrafıga yezilik pen teknik terakiyatının tüyüp koşu nisbetinin 67% ki. Yezi ilgiliki hem münasebetli kesimler koşulma kıymetinin 25 trilyon 800 milyar yuengi yetkisildiğalıkı oturup koyuldu. Bu nişanlar bizge kandak emeli paydalarını elip geliyordu. Bütün makalını anlısak, plandaki 3 yıngılıkların dikkat kılışkı erziydi kalıqının baykı alayımız.
1: Birinci yıngılık. Emde biz yezi ilgiliki tövən boşluk iqtisadını görüp bakaylı. İlgiri ademsiz uçku köpünce boşluktan süratki eliş ya ki vəymə yetküzüp beriş qatarlıqlarına işletilətdi. Bugünkü günde etiz meşgulatıqı kirdi. Hem de pat arada kölemleşken terakkiyatını kütüb aladı. Planda yezi ilgiliki yeza sahasının tövən boşluk iqtisadi terakkiyatını tertiplik ilgiri sürüş kerek dep enliq otturgu koyuldu. Konkret kılıp etkan da ademsiz uçkodun paydalanıp pürküş, oğutlaş, etiz çarlaş katarlıq meşgulatlarını kanat yaydırganda önümü adem küçüdün yüz hessisidin köprak aşıdı. Bu yaşlarının kolu da tizginek tutup, yeniçe dehkanğa aylanıp, en-enevi usuldaki etizde baş götürmeyi işleştek halet bilen hoşluş alaydı kallık kadın. Yurtta da kadir kımmeti bilen kirimli işgı aşır alaydı kallık kadın diyerek verir. Şunun bilen bile ademsiz uçkuni koraştırış, remont kılış hem de ademsiz uçku arkalık kesellik ve haşarat ziyinin olduğunu eliş mulazımı diye kadarlık yeniden güllengen iş uğurları mı vaziyet ihtiyacı bilen barlık keledu. Bu enik ki dehkallarının kirimini aşırışka yardım berdiğin birinci zor payda. Elbette bu yana yezi ilgili ki yeni süpetlik işlep çıkarış küçü terakkiyatıdaki muhim yüzlenişinin ifadesi. Bu terakkiyat yolu del yezi ilgiliki yeza dehkallar hizmetindeki kemtüklükne toluklaş, yezi ilgiliki yezalarının zamanevi ilişiş seviyesini üstürüştüki açıkçılık tedbiri hesaplanıdı.
0: İkinci yıngılık çoğun yemekliklerini içini terkitleştiğini ibaret. Bu devletimiz ahalları tamak üstülünün derecesine umumyüzlük üstürüldüğalıkının diyerek verildi. İlgiri toyguçı yiyiş terkitlen etti. Planda toyguçı yiyiştin yakşı yiyiş, sağlam yiyiş özgürüş oturu koyulup, çoğun yemekliklerinin iç kuruluşu meksus orlaştırıldı. Bunun da köp kıllaşkan yemeklik təminat sistemisinin berpaklaşık törtkü buluş, halk amısının yemeklik istimali ve uzukluk sağlamlık ihtiyacını teğimi yakışkan duruş məqsat kılındı. Menimce, onun yadrosu en-enevi açlık, yağ, göç, tuxum, dairesinden alıp, Tağdariya, orman, etiz, köl, otlak, kumluktan, ıstıklık miktarı, aksıl, tələb kılıştın ibaret. Mesela, Çonkur deyiniz, bakmıçılıkta bekılgan salmon bilgi, şorluk yerde terilgan dadur, ormanlıkta işlep çıkırılgan şen, çağ, yov, yeğe katarlıklarının hemisi, tədrici halda amının köktat ve koşumcu yemeklerine kirgiz oludu. Kelgüsü de bizden teğimi köp, mezelik, yemeklik materyallarımız etiz bilerli çekilip kalmay. Belki orman, otlak ve deniz okyalar dinkildi. Mana bu çoğun yemeklik karıştığının emeliyeti bulup, cungo tamak katısını teğimi mıkkın, teğimi sağlam tutuş imkaniyetine ilgi kılıldı.
1: Planda yerine kandak terişka köngül bölünüp kalmay, bizden kentte kandak turmuş geçirişimizde teğimi köngül bölündü. Planda eni kılıp 15. 5 yıllık plan mezgili de yezi ilgiliki yezilerini zamanı birlaştırışını tezildiştiki asaslık nişan körsetküçü otturgu koyuldu. Bu yezi basarlar, yani koçu başkarması rayonu da yaşanğandı kütünüş mulazimet merkezleri mulazimetinin kaplanış nisbitini 80%'ki yetküzüşünü öz işçiga alıdı. Bu türdeki merkezler adıyla katlık detal kuruluşu bulmasın, belki kündüzlük halıdın haber eliş, yaşanğallar aşkanısı, öyüge berip yuyunuşka yardım beriş, sağlamlıkını közütüp ölçeş katarlık bir katar mahiyetlik mulazimetler bilen təminleşini görüstüdü. Meselen, yaşanğallar kündüzü merkezge berip gızalansa, köngül assa, kan besimini öltüse, keşte öyüge kaytıp tursa buludu. hacetten çıkalmaydıgan ya ki yerim çıkalmaydıgan yaşanğanlarga karta, mahsus adam öyü geçe berip perviş

0: لازمتی بلن تامل لیدو. یاشانگاندا کتنش مسئله سی موافق عل قلگندلا یزلردکی سرت قچقب اشلیات قلار آن دن سرت دا خاطر جم اشلیالیدو. مشندق بولگاندا هم عائلده یاشانگاندو کتنش هم اندیسی تگتلودو. تیخمو مهمی یزکن جمیتنن ایلقلقی و اویشچلقی کچایتلودو.
1: 3 yıllık işlep çıkırış turmuştun gereğisini öz türüştün birleştirdi. Meylesiz hazır şehirde hizmet kılın ya ki kentki kayıtıp iyilik dikilmekçi bulun. Bu 15. 5 yıllık yezi iyilik planı her birimizin küllerini tekme ümitke, tekme işenşke iyi kılın. Bunda 15. 5 yıllık plan bizden birlikte ümit kütüşümüzge erziydi.

0: Radyo yuvanı uçula. Altıncı aydaki kaçkarı tüpürkü altın rengi kirdi. Bugünkü gülün uatkan yezi kentlerge nazar sahipimizde yopuğun ayısının terim bazırdı zirdin mol usul eliş menzersi namayan buldu digen mezmunda toktulumuz.
1: Yopuğun ayısının terim bazırdaki zire etizliği kirgende tutaş ketken zireler pişkan bulup eğir başaklar şamalda yenik yelpünüp durattı. Havani koyuk hem sap zırının kuşşeydi kaplıgan edi. Kombayılları uyaktan boyakı ötüşüp durattı. Etiz kırları arasadaki yollarda mol hosul şatlıqı urğup durattı.
0: Terim bazarlık yezi ilgilki yezi işkansının alakadar mesulü etiz kırdı turup mundak dedi. İlgiri bizden bu yerde pekat bir kıtım ehtiyazlık tehlil kılı zır üstürgül bulattı. Mobil hosulü 100 kilogramdan aşmaydı. Hazır kışta zırı teriş koşulgan İngizgi konaq teriş yolu koyulup, bir yılda şikik etip terilip, bir yerden koş osol ilinip, mobeş osol açtı. Amının yan çıkımı tompaydı. Köz aldıdaki aldıraş osol yığış menzirsige karap, onun sözlerden işen çıkıp durattı.
1: Bir yılda bir kıytın pişiştin, bir yılda şikik etin pişişkice, tabiyyatke pasıp tayin iştin, teşebbüskarlık bilen, bösüş hasıl kılışkice, küçük Yine zira Kaşkar'ın bir bayan etizlerde en-envi terikçilikten elinindigen hosul hesabatını asta-asta özgertmekte.
0: Dünya ziritçiliği de Şincan'a karış, Şincan ziritçiliği de Kaşkar'a karış gerek. Kuşburak materyal sahası da kent tarqalgan bu bir cümlesiz kuruq kepemez. İlginişçe, terim bazarının zırı özdürüş tarihi 300 yıldan aştırgan bulup, Şincan'daki hemme etiraf kılgan iptidai zırı özdürüş başlangınca işken. Kadimdin hazırgıca İpek yoldaki kaynak durmuş burukı iki Kaşkar zırısı özgeç temgi tayinip Irak yıkıngı dankı çıkkan.
1: Kaşkar tarım uymallıkının garbi girbekige, teklamakan kumlıkının garbi canı buğı caylaşkan bulup, zire östürüştiki altın süpetlik ösüş belbeği. Yopuğun ahiyyasıdiki zirinin süpet evzellikini köz bilen körgül buludu. Danları tok, rengi sarğuç yeşil, parkırak bulup, püçek dan, orlaşma matılarının ilgiligen nesbiti 3% kimi yetmeydu. Parılınışcan may terkibi başka işlep çıkırış rayonlarına gidin 30%'ten köpürek yukarı bulup, təmi özgece, uzunguce eğizde kalıdı. Teğimu tılığı elişki ərzidiğini şoki, yopuğu zırzi, Avrupa İttipaqi, SGS'nin 508 türlük yezi ilgiliki kaldıqlarını təkşürüş ölçeştin ötüp, dövlet işçideki Avrupa İttipaqının yemeklik icazeti ölçümüge yetken aslandaki zirə türüge aylandı.
0: Tabi şerait yaxşı bolsumu ilgiri Kaşkar vilayetindeki zirəti yerkçiliği uzak məzgil ətiyazdaki üşükte mayısı nabıt buluş, ətiyazdaki qurğaqçılıq, su kemçil buluş, mayısı ünüşü nacar buluş qatarlıq məsillərinin parakkenliçilikki uçurgan idi. Burunluş bir kıtımlık dadıl sınaktan başlandı. 2019 yılı yopuğun ayısının terim bazırı başlamçılık bilen kıştı zırını küçük gülemde terişini

0: ayırıp ilingan cemi 30 yıldan artık mesulat tetkik edilip içildi. Tekimi kütüşke arz edildiğini şu ki, zırının dağınlık doğru materyal buluş salayeti ve doğru bilen yemeklik menbağdaşı hususiyetine tayınıp, zırı cevheri miyi, aksıl peptidi, cunyi doğru tabletkisi, fonksiyeli kiçimli katarlı koşulma kıymeti yukarı sağlamlık mesulatları tetkik edilip içilmaqta.
1: Bir tal sırının hoşuydu, yaraklarına tarıldı. Kiçikki nəzire kaynak durmuş işçiden gelip Qashqar tuprağıda çoğunkur yılta sartıp mınlağın on mınlağın ailelerinin yakşı durmuş keçirişideki yeni işçençike aylanmaqta.

0: Altıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anlıkçılar. Xotin ayısının yeni avat yesi otur erik kentlik 52 yaşlı kent ahalısı izi sadır 8 yıl vaqt sərp kılıp bağda işleydiğen adli deyikandın kentte hemi etiraf kılgan terikçi mahirga aylandı. O puxta işçan gayretige tayinip kiçikkeni şaptoluk bağını baş kurup 5 beğiğe aylandırıp mokun bolgan kırımına aşırış yolunu açtı. Bugünkü qaltıs beyiş mahirleri sahibimiz köpçülükke ezi sadırının işlemçiliğinin teyirikçi mahirge aylanğalıq doğrusudaki ilk ayını sözləp berimiz.
2: Bu yıl ezi sadırının şaptol dərəxi östürvatqınıqa 8 yıl boldi. 8 yıl ilgeri onun kırımını aşırdığan muqim yolu yok idi. Yıl boyu etraptaki yez bazarlardaki şaptolluqlarda işləp turmuşunu qamda etdi. İşleş mezgilde o əzəldən horulluq qılmay işcan bulup ögünüşke herismen idi. Şaqlarını çataş, soğuruş, oğutlaş, haşarat siyininin aldını eliş qatarlıq her bir dehkancılık işini əstaydıl körüp, köngül koyup, ögünüp, ün-tünsiz hatırlap ögendi. Küllerinin ötüşü bilen şaptol dərəxini östürüş ve bağını pərviş kılıştiki əsqatıdığan tekniklerini ilgilidi. Şundaqla tədirci halda özü, İgilik tikləş gayrtiga ege boldi.
1: Yeterlik tecrübegi ege bolgandan keyin Eziz Sadır özü igilik tikləp meyvelik dərəx tikişine karar kıldı. İgilik tikləşinin dastlabki mezgilde o işinin puxta başlayıp aldı bilen 10 mu bağını ödüge elip məxsus şaptol östürüş kişilətdi. İşlemçilik kılıp ögengen əqiqi teknikçiga tayınıp köngül koyup pərviş kılgaşqa onun şaptol dərəxleri baraqsan ösüp meyveləş miqtari zoraydı. Şaptolarının təmi yaxşı bulup her yili yaxşı paydığı erişti. Emeli kırım onun şaptolunu yaxşı östürüş işençine teyikimi çıngıttı. Şunu deyin ki o terilgü külümünü 20 yıl muqim keng etti. 8 yıl köngül koyu pərviş kılış arqılıq bağ 33 muqi keng etildi. Bağda pentau, toğaç, xotanın yerlik şaptolu östürülüp kalmay, yine örük, aluç qatarlıqlarını kiriştirip östürdü. Көп қыл теріқшілік ек түрдіке қалып қатардың өнімдік сақылынып, әр елі мұқим кірім қылды. Ез Садыр мұндақ деді. Мейвілік дарақ өстүрішті көн тәжірбе әсізімге тайны біліш болмайды. Елмей пәрбіш қылғандыла, андың осы олы үйоқыры әлі сұпәтлік мейвілерін өстүргіл болады. 8 yılда мейвілік дарақларға кесел тегеш, çiçekleş mezgilde çiçek tökülüp gitiş, meyve süpüti naçar buluş katarlı kıyın meselelerge yoluqqanda, o əzəldən qarğularçı iş görmədi. Hər qədəm həl qılğılı bolmaydığan məsələyə yoluqanda o birinci vaxtı yezdiki yezigilik texniki xas vəkili bilən əlaqələşib, kəmtərlik bilən sorab yeni şəkildəki pərviş qılış alsıraş usulunu əstaydıl öyrəndi. Kəsbi texnikinin türkisində meyvəlik bağının meyvə süpüti sizil özüb, usulun muqim eşib terqçilik kəsbi barğansır pişib etilib qəlbləşdi.
2: Bağ köləminin özlüksiz kəngişigə gəşib Her qitim çiçek şalanlı diş, meyve şalanlı diş, meyve üzüştek dehkancılıkların aldıraş mezgilide yalğız bir aile kişiler gülü tayangan bilen yetişip bolğulu bulmaydı. Eziz Sadır her yili şu kentdeki tört kent ahalısını bakka işleşke muqim təklif kılıp, her bir kişinin günlük iş haqqını 100 yuan ölçen boyunca rast jut kılıp berdi. Әзәлді несі қалдырмады. Ишік алдады ке бұл қызмет юртташларыны сұртқы чықып қатырмай. Еқін әтрапта пұл тепіп, айылысының қыражетіні толықлаш имканиетігі еге қылып, қойшыныларының кірімін ашырышқа хақиқи түрткі болды.
1: Бүгін күнде Ези Садырының беғе дәл жайда яқш пәрвіш қылынып, мебіз үпті әла ұқсади үнімейін тайын көрінерлік болып, әрмі бағдың әр елі тәғминен 3000 юан саппайды алды. Әла, яқшы тәм вә қаттық сынақлардың өтәләйдіған сүпәтке тайынып, шаптоларының сетілмастықтың ғәм қылмайдыған болды. Содгерлер дайым тәшәбұзғарлық білен ішік алдығы жекеліп сетіп алыдыған болды. Қарқашына есінің келген содгер, Мәт Тұрсын Розы Бақы ұда ішкежіл алайтан бақы келіп мал кіргізді. О, мұндақ деді. Бұ ерінің шыра...

0: İntayın yakışı, Karkaş nayısına yakın, berip geliş tuş nayıt kolaylık. Onun üstüge kün nurunun çüşü vakti uzak, şaptuğul baldır pişirdi. Təmi tatlıq iyi tıkılın, şuna ben her yeri məksuz gelip seyitip alım ben.
1: Yeni bir yıl meyve pişkanda, Esi Sadır'nın şaptuğuluk beğe kişiye huzur beğe işlaydıgan şehrin təmge tolgan edik. Adetteki işlemcinin yıllık sap paydası 100 min yuanga yetadigan terikçi mahirge aylangıcı Esiz Sadır 8 yıl vakit serip kılıp emeli işleş aileni güllendirdi degen davliyini izahlap berdi. Onun şaptullık bağı berpa kılış hikayesi Xotan nahiyesinin yezi kentlerini güllendirişteki bir yarkın kartinisi bulup has kesiplerinin ammının kırımını aşırışka türtkü buluş, tırışıp göreş kılıp güzel turmuş yarıştın ibaret real görünüşünü canlık namayan kıldı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Slow Shooting Update Al'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
1: Slow Shooting Update Al'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahipsizken aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
1: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüldü.
0: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınız tüketildi.
1: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
0: Tən terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
1: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızıl görəliyisiz.
2: Slow Shooting Update Al'ı 6.0 Plus nuskısının hem türkülük sinema mezmuları sarkıl.
3: Mukapatlıq çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetler arka-arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırsıtınız ba?
2: Yoklumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
0: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilalaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
2: Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nuskısı da halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivasit görsüstüp Şinjan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
2: Mezelik tamamla yeni miyve kuruk yeliymiş medeniyet icadiyet buyumu Katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
1: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup seferinizge hemra boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarından Slow Shooting Aptitali'ni çürüp serkıl mezmunlardan huzurunun.

Yakında memleket boyunca şikinci, garbi şimaldaki tuncu yukur derecelik yezgilik çallıkları bir katerliki pen tetkikat süpsi, devlet yezgilik çallıkları bir katerliki ilim pen merkezden garbi şimal merkezi, Cungu yezgilik peller akademiyesi garbi kısım yezgilik tetkikat merkezi resmi işe giriştirilip, devletimizin garbi şimal rayonu üçün aşkuşluk yezgilik çallıkları bir katerlik stratejilik tosk berpa kılındı. Devletimizin garbi şimal çigirisi'ye caylaşkan Şincan 8 devletten hoşuna. 5700 kilometreden artık çigra liniyesi bulup, çigra halkıgan ziyandaş calıklarının tacavuz kılıp kiriş hevpi yukarı yolu hesaplandı. Uzaktan bu yan, Garbi Şimal rayonunda yukarı derecelik yezgilik calıkları bir hatarlıki pen tetkikat süpüs kemçil bulup, kesellik aşaret zihnini on vursal tüzeş ünüm iktidarını çekilip koygan idi. Bu kıtım sancıgı makallaşkan Garbi Şimal Merkezi'nin Cungu Yezgilik Peller Akademiyesi bilen Sancı Kuyuzu Abdın Oblast'ı ortak kurgan bulup, bu merkez mevkani Şincan'ı koyup, Garbi Şimal'ını kaplap otur Asya'yı təsir körüstüp, köstüp ölçeş aldın signal biriş, xavip xatergi hüküm kılış, aldını iliş tizgilleş, tosuştun bir xatarlıkını bağlaşkış bulgan, bütün zencirlik pen tetkikat sistemisini berpa kılıp, yezi iyilikide kisellik, aşarat zinin

aldını eliş tizgilleşni tiğmu ilmi del cayda yokur ünümlük kalın. Bu strategilik oralaştırma yer şarvi yezgilik calıkları bir hatarlık havup hatırgı ünümlük takabul durup, Garbi Şimal'ın yezgilik bir hatarlıkını tüzeş seviyesini sicil üstürüp, Şincan yezgiliknin yukur süpetlik terakiyatı, devletinin aşk bir hatarlıkı ve ekologiye bir hatarlıkını tuhta pen tekniki trik bilen temillaydı.

Növbette Aksu vilayeti Aksu şehirde 327.400 mu yerdeki buğdayın oruç meskulatı ahırlı şeydep kaldı. Her kaysi caylar hava uçuk vakitin paylanıp açlık yığı bilişini çan tutup, yazlık terilgu, yazlık pervişini mas kademini küçeytip, yerini ağdurmay inizgi teriş arkalık yığış bilen terişini yuçuksuz cepçilaştırışını işe aşırıp, küzlük açlıktan mol olsun iliş asasını müstehkemledi. Etizlerde bütün musablik maşınlaşkan meskulat kılınıp, uğurlup olgan etizde yer ağdurulmay teriydiğen siyalık uğutlaş, uruk seliş katarlık iş tertiplerini bir katımdılı tamamlap, kunak en hızlı terildi. Yakınki yıllardın bu yanın şu cahı buğday en hızlıkını ağdurmaslık endisini kendi dairede umumlaştırıp, buğday en hızlıkını ağdurmayı tıprak katlımını kovdap, tenerk ve adem gücüne ticidi. Yine memlekini saklap, teriş vaktini kıskartıp, yerdin paydınış nispeti ve en hızlı teriş görsat gücünü üstürdü.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan radyo televiziya stansısının Munbet Tıpraq programımızda bu geçenli tişberduk, anlıqının lağı rahmet. Ədiki Munbet Tıpraq programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki tekimi köp sərxili hikayeler davamlıq dekitanlarda boludu.

0: Hürmet radio anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 6. ayının 15. günü, Düşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızını başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmet radio anlıkçılar, ben Zumret Yasin. Bu kıtımkı haberlerimizin asasi mezmuni tövendikçe. 100 yıllık Cingangshan'ın devir cevabı mavzuluk tepsili haber. Wanxoning 240 yugurma taraqqiyot ulgi ko'rsatish rayoni qurilishi bo'yicha maxsus temirliq ilgari surish yig'iniga qatnashdi. Shinjo 23-chi nomerli olam kemasidagi olam ushquvchilari guruhining orbitada turayotganiga 3 hafta bo'ldi. Ko'plagan xizmatlar davomli ilgari surildi. Beijing, Tianjin, Xebeyning qatnashini birgalashtirish surati yana tezlatildi. Beijing Shong'an tez liniyasi qatorliq bir turkum liniyalarda bu yil ichida qatnash boshlanadi. Jongunun Islahat Nakh Maydani mavzuluk yürüyüşlü haber. Amerika bilan İran tinchlik kelishimi imzaladı. Hormuz boğazı içi vitildi. İşki taraf Livan'ı öz içige alğan barlıq uruş liniyelerdeki hərbi hərkətni dərhal mängülük toxtatdı. Hörmətli radio anlıqçılar tövəndə deyiqtanla haberlerimizin təpsili məzmunlardı bolsun.

0: Kan halkıgan Jingang Shan royini yetekçi kılıp, namratlıktın kutulduruş ötkiligi hücum kılıçtın yezi kentlerini güllendiriş kiçe mislisiz gayet zor özgürüşlerini işkaşurdi. Emdi Jungo Kompartiyesi kurulgallıkının 105 yıllıkını tebrikleş münasibeti bilen tayarlangan esli maksat ve buruşunu esti için saklap, güllünüş musabisi de cesaret bilen ilgirleyli mavzuluk yürüştük haberimizden 100 yıllık Jingang Shan'ın devir cevabı digen kısmı dekıtınlar da boludu. Jingang Shan'daki küreş mezgili de Maoping Bazırı, Shenshan kenti, Irak yıkıngı danlık kızıl kent idi. Hem aile digidek okşaş bolmağan usulda inkılapka otlanıp bu kızıl tuprakta üşmez nur çakmatkan. Başucu Xi Jinping 2016 yılı 2. ayda kar şivirganğa karmay Shenshan kenti de tekşürüştü boldi. Aynı çağdaki Shenshan kenti Jiangxi ülkesi derecelik namrat kent bolup, kentki 54 ailenin 21'i arxıp turguzulup kartı becirilgen namrat aileydi. Başucu yurttaşlağı mındak dedi. Jingang Shan'ga kelishdiki maqsadim inqilobi muqaddas joyga ehtirom bildirish. Shundoqla Sovet rayonidagi xalqni yo'qlash. Jingang Shan xalqi Kon inqilobi tayanch bazi rayonidagi xalqning turmushining bag'on sir baxtlik bo'lishiga chin ko'nglimdan tilakdoshlik bildirman. 2017 yili 2 oyda Shenshan kenti namratlik qolpiqini rasmiy cho'rib tashildi. Bugün günde bu yerinin konu kıyafeti yenilendi. Kent ahalisi Pingxiaying namratlıktan kutuluş yoludaki beyiş başlamcısı. O 2016 yılı kent bu içe Tunci Sehra Aramgayı kurdu. Hazır kentte Sehra Aramgayı 16'yı yetti. Pingxiaying mundaq dedi. Bazı işlani kentteki koşnula kılıdı. Men birli adam beysam bay hesaplanmaymız. Köpçilik tən beysa andın həqiqi beygan bolumuz. Bambuk pişiklap işləş bilən şuğulunduğan Zo Shangyun ilgiri kentiki ən yaş igilik tikli güçü idi. 2016 yılı o Shenshan bambuk harıqını ölçəmləşdürüb işləp çıxırıb, bir tal bambuknın məsulat kımmetini 10 nəçi yüəndin 300 yüəngi yetküzdü. Bugün günde Zo Shangyun'un salayeti tekimi köpeydi. O igilik tikli gücü bolupla kalmay, yine Shenshan kentideki dikkalla Lixia ümükinin azası. Jiangxi kadrla şöyeninin sırttın teklif kılıngan okut kutusu. Zo Shangyun mundaq dedi. İlgiri bambuk sudan yasaydım. Hazır mikrofon tutudugan boldum. Ailemiz bambuk sudan yasap kırım kılımız. Ama hazır mikrofonunu elip Shenshan kentinden çıkıp Shenshan kentinin hikayesini sözlevatı men. Bir grupa sallık malumatla Shenshan kentinin 10 yıllık gayet zor özgürüşünü tesvirlep bədi. 2016 yılıdın ilgiri Shenshan kentide daimi turuşluk nopos bir mahal 30'ı yetmeydi. Hazır daimi turuşluk nopos 200'ye yakınlaştı. Otturça öz ilkideki kırım 3000 yuengi yetmeydi. Bultur 36.000 yuengi yetti. Shenshan kenti partiye yaçayıkısının şucisi Pın Cancan mındak dedi. Kentinin kıyafeti özgürüple kalmay, yani kesip terakiyatıdı mı? İktisadi kırımdı mı özgürüş boldi? Yaçayık şucisi bolu süptüm bilen, ulanın roy kıyafetideki özgürüşlerini görüp tekimi hoşal boldum. Hazır amminin yançıkı tompaydı. Özge tekimi işini dıgan boldı. Şenç bu kızıl tıpıraktın gelgen. Jingang Shan'da kızıl gen, mozi ve ders kanı arkalık evlat mı evlat devamlaşmakta. Sıpın bazırıdaki Hongjun Cenibi yolu caylaşkan Jingang Shan İnkılabi Mozi, Tunci Türküm'deki memleket bu içe 100 vətənpərvərlik tərbiyəsi ülgü körüstüş bazısı. Muzeydiki mədəniyyət yadıqarlıqları kiçik dərsxanısı qızğın alqışqı erişdi. Bir əpkəş tamaşıbıllağa yoldaş cüdanın cəngçilə bilən cəpadımı, halavətdimi billi boluştək esil stilini is kıldırdı. Bir kutu aş tuzi, aynı yıllarda armiya bilen halkının sık soğuklu tən baştın keçirgellik idek, bilik bilen sudek çonkur muhabbetini bayan kıldı. Bu yıl Muzi Çöndürüş Bölümünün müdürü Huang Junfeng'nin Çöndürüş hizmeti bilen şuğullan kallıkının 30 yıllık. O özü 1 milyon yakın tamaşı binini kütü velipli kalmay, yani 200 kişilik çöndürüş etirtini yetiştirip çıktı. Huang Junfeng mıdak dedi. Aslı maksat diginimiz bu hikayelerini yak sözlep, tehi müköp kişilerge tarkıtıştı geldik. Çöndürüş hizmetini kanda kılganda yakşı işligeli boludu. Emliyette siz mundak 3 meselini yakşı hal kılışınız gerek. Yani siz kandak sözlüsünüz tamaşı billa yaptırıp anlaydı. Siz kandak sözlüsünüz tamaşı billanın esidi kalıdı. Siz kandak sözlüsünüz tamaşı billa çüşüneleydi. Cingan şende tehi müköp yaş ösmürle bunun varislik kıldı. 1951 yılı kurulgan Cingan Şen başlangıç mektibi eslide Mavzudun başlangıç mektibi idi. Bu yerde Kızıl Galistiklikla Teşvikat Ümiki 680'den artık küçük düşendirgücünü yetiştirdi. Ula sebi, emma katti balıla avazı bilen Cingangşendeki kızıl hikayelerini tarkattı. Mektepnin Hunyazı Tiyatrxanısı da balıla Cingangşen etkide kavu terildi namlık umumi horunu uğruldu. Cingangşen başlangıç mektebi partiye baş yeçekisinin şucisi Jiang Qingyun tonuşturup mındak dedi. Mektep Cingangşen tamğısı, devlet muhabbetinin ibaret adam terbiyeleş nişanı da çın turup, yetti biliş kızıl ahlak terbiyesi sistemisini berpa kılıp, okuguçulardın kızıl nakşılarını eğitiş, kızıl hikayelerini sözleş, kızıl şiirlerini yadlaş, kızıl korumalarını koruş, kızıl menziri noktalarını tonuşturuş, kızıl tiyatrlarını uğurlaş, kızıl emeliyet kikatını işini bilişini talep kıldı. Jiang Qingyun mındak dedi. Aynı yıllardaki inkılabi ecdatlarının evlatlarının köp kısmı bizden mektepte okugan. Meningçe başlangıçta ahlak terbiyesini yolga koyuş evzel şarait kıyge. Balılarga kiçkidin başlap kızıl terbiye ilip beriş gerek. Kiler ile Cingangşen İnkılabi Tayanç bazısı kurulgallıkının 100 yıllıkı. 100 yıllık tarıkı nezer salsak, Cingangşen royi ezeldin yıraklap ketmedi. O, bu kızıl tüprakta evlat mı evlat davamlaşıp geldi.
1: Stansımız haberi. İşki kırgak yoğurumu terakiyata ülgü körüstüş kuruluşunu məxsus ilgiri sürüş yığını 6. ayının 13. günü Fujian ülkesinin Şamın şəhərdə eçildi. Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Memleketlik Siyasi Kengəşinin rəisi Wang Honin qatnaşdı, əm söz qıldı. O, munolanı bildirdi. Partiya 20. növətlik Mərkəzi Komiteti 4. umumi yığınının ruhini çoğunqur ızcıl əməliyiləşdirib, başucu Xi Jinping'nin Tayvan xizmeti doğrusudaki muhim bayanları ve yeni davırda partiyanın Tayvan meselesini hal kılıştaki umumi tedbirini ızcıl əməliyiləşdirib, İşki Kırgak Yoğurma Tərəqiyyatta Ülgü Körüstüş rayonunu yuqarı sübətdə qurup, 15. bəşil məzgilidə İşki Kırgak'nın Yoğurma Tərəqiyyatı da teximi zor önümlü qulğu kəltürüşkü törtkü boluş gerek. Wang Honin munulanı bildirdi. 15. bəşillik plandaki tələbni əməliləşdirib, İşki Kırgak Yoğurma Tərəqiyyatta Ülgü Körüstüş rayonu quruluşu xizmetini çın tutup, yuqarı sübətli tərəqiyyatta çın turuşunu Ülgü Körüstüş rayonu quruluşunun pütkül cəryanığı sındırış. Diqqətni İşki Kırgak Yoğurma Tərəqiyyatta Ülgü Körüstüş rayonu quruluşudaki nuqtuluq vəzifələri mərkəzləşdirib, siyasət və tüzümdə yenilik yaratışını küçəytib, Ülgü Körüstüş rayonuda aldın yolu koyuş, aldın sınaq kılış, təcrübə yaratışını ilgiri sürüş. ішкі қырғақның алмаштыруш әмкарлық

0: تەرەققىينى ئىلگىرى سۈرىدىغان سىياسەت تەدبىرلەرنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، تىجارەت سودا مۇھىتىنى ياخشىلاپ، كەسىپ ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ، تەيۋەنلىك قېرىنداشلار، تەيۋەن كارخانىلىرىنىڭ نەپكە ئېرىشىش دائىرىسىنى كېڭەيتىش ۋە ئېرىشىش تۇيغۇسىنى ئاشۇرۇش، جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنىڭ تۈگۈنلۈك رولىنى كۈچەيتىپ، تەيۋەنلىك ياشلارنىڭ چوڭ قۇرۇقلۇققا كېلىپ تەرەققىي قىلىش يوللىرىنى راۋانلاشتۇرۇپ، ئالماشتۇرۇش، ئارىلىشىش، يۇغۇرۇلۇش داۋامىدا قېرىنداشلىق بەخت سائادىتىنى ئاشۇرۇپ، قەلب رىشتىنى باغلاشنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. مەركەز تەيۋەن خىزمىتى ئىشخانىسى، دۆلەتلىك تەرەققىيات ۋە ئىسلاھات كومىتېتى، فۇجيەن ئۆلكىسىنىڭ مەسئۇللىرى ئىككى قىرغاق يۇغۇرما تەرەققىياتتا ئۈلگە كۆرسىتىش رايونى قۇرۇلۇشىنىڭ ئىلگىرىلەش ئەھۋالىنى تونۇشتۇردى. مالىيە مىنىستىرلىقى، قاتناش ترانسپورت مىنىستىرلىقى، سودا مىنىستىرلىقى، مەدەنىيەت ۋە ساياھەت مىنىستىرلىقى، گوۋۇيۈەن دۆلەت مۈلكىنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇش كومىتېتى، بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش باش ئىدارىسىنىڭ مەسئۇللىرى سۆز قىلدى. ۋاڭ خۇنىڭ 6 ئاينىڭ 14 كۈنى چۈشتىن بۇرۇن يەنە شامىندا ئىككى قىرغاقنىڭ يۇغۇرما تەرەققىيات خىزمىتى ۋە تەيۋەنلىك قېرىنداشلارغا بولغان مۇلازىمەتنى ئەخلىيلەشتۈرۈش، قولايلاشتۇرۇش، ئىككى قىرغاق ياشلىرىنىڭ ئالماشتۇرۇش ۋە ھەمكارلىقى قاتارلىق ئەھۋاللارنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: شەنجۇ 23 نومۇرنىڭ ئالەم ئۇچقۇچىلىرى گۇرۇپپىسىدىكى جۇياڭجۇ، جاڭ جىيۈەن، لى جايىڭ قاتارلىق 3 ئالەم ئۇچقۇچىسىنىڭ نۆۋەتتە ئوربىتىدا خىزمەت قىلىۋاتقىنىغا 3 ھەپتە بولدى. كۆپ تۈرلۈك بوشلۇق ئىلمىي سىنىقى ۋە تەجرىبىسى داۋاملىق ئىلگىرى سۈرۈلۈپ، سىستېما بويىچە بېسىمغا جىددىي تاقابىل تۇرۇش مانېۋىرى ئوربىتىدا قانات يايدۇرۇلدى. بوشلۇق ھاياتلىق ئىلمىي ۋە ئادەم بەدىنى تەتقىقات ساھەسىدە ئالەم ئۇچقۇچىلىرى گۇرۇپپىسى ھۈجەيرە ئىلمىي تەتقىقات تۈرىنىڭ ئەۋرىشكىسىنى كۆزىتىش، يىغىۋېلىش ۋە ساقلاش قاتارلىق خىزمەتلەرنى قانات يايدۇردى. ئۇنىڭدىن باشقا، ئالەم ئۇچقۇچىلىرى گۇرۇپپىسى يەر يۈزىدىكى خادىملارنىڭ قوللىشى ۋە ماسلىشىشى ئارقىسىدا بوشلۇق رادىياتسىيەسىنى بىيولوگىيەلىك ئاشكارىلاش تەجرىبە قۇرۇلمىسىنى 4 قېتىم بۆلمىدىن چىقىپ قۇراشتۇرۇش خىزمىتىنى تاماملىدى. بۇ قېتىم بوشلۇقتا قوللىنىش سىستېمىسى 5 ئاي داۋاملىشىدىغان ئوربىتىدا ئاشكارىلاش تەجرىبىسىنى قانات يايدۇردى. بىر قاتار تەجرىبىلەر ئالەم بوشلۇقى رادىياتسىيەسىنىڭ جانلىقلار ئەۋرىشكىسىگە بولغان چوڭقۇر قاتلاملىق تەسىرىنى سىستېمىلىق كۆرسىتىپ بېرىدۇ. شەنجۇ 23 نومۇرنىڭ ئالەم ئۇچقۇچىلىرى گۇرۇپپىسى بوشلۇق پونكىتىغا كىرگەندىن كېيىنكى تۇنجى قېتىملىق سىستېما بويىچە جىددىي ئەھۋالغا تاقابىل تۇرۇش مانېۋىرى پىلان بويىچە قانات يايدۇرۇلدى. مانېۋىردا بوشلۇق پونكىتىنىڭ ئىچكى بېسىمنى يوقىتىش ئەھۋالىغا دۇچ كەلگەندە جىددىي بىر تەرەپ قىلىش جەريانى تەقلىد قىلىنىپ، ئالەم ئۇچقۇچىلىرى گۇرۇپپىسىنىڭ جىددىي بىر تەرەپ قىلىش ئىقتىدارى ھەم بوشلۇق بىلەن يەر يۈزىنىڭ ماسلىشىش، ھەمكارلىشىش ئىقتىدارى مۇستەھكەملەندى ۋە يەنىمۇ ئۆستۈرۈلدى. بوشلۇق پونكىتى بىرىكمە گەۋدىسى سۇپىسىنى ئاسراش جەھەتتە ئالەم ئۇچقۇچىلىرى گۇرۇپپىسى ئالەم كېمىسىدىكى ئەشيالارنى رەتلەش، جىددىي ئەھۋالغا تاقابىل تۇرۇش ئەشيالىرىنى تەكشۈرۈش ۋە بۆلمە ئىچىنىڭ مۇھىتىنى تازىلاش قاتارلىق خىزمەتلەرنى قانات يايدۇردى. قەرەللىك ھالدا تېببىي تەكشۈرۈپ مۇۋاپىق بەدەن چېنىقتۇرغاندا ئالەم ئۇچقۇچىلىرىنىڭ ئوربىتىدا ياخشى ھالەتنى ساقلىشىغا ياردەم بەرگىلى بولىدۇ. ئالەم ئۇچقۇچىلىرى پىلان بويىچە يۈرەك قان تومۇرنى ئۇلتىرا ئاۋاز دولقۇنىدا تەكشۈرۈش، يۈرەك ئىقتىدارىنى تەكشۈرۈش قاتارلىق كۆپ تۈرلۈك تېببىي تەكشۈرۈشنى قانات يايدۇرۇپ، مۇناسىۋەتلىك ئەسۋابلارنى ئىشلىتىپ سۆڭەك ئاجىزلاپ كېتىشكە تاقابىل تۇردى ھەم ئالەم بوشلۇقىدا يۈگۈرۈش سۇپىسى قاتارلىق ئۈسكۈنىلەر ئارقىلىق پائال چېنىقتى.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: قاتناشنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈش بېيجىڭ، تيەنجىن، خېبېينى ماس تەرەققىي قىلدۇرۇشتىكى رامكا سىستېمىسى ۋە ئالدىنقى ساھە. رېلىستىكى بېيجىڭ، تيەنجىن، خېبېي قاتناش چەمبىرىكىنىڭ قولايلىشى سەۋىيىسى داۋاملىق ئۆستى. بېيجىڭ شېڭئەن تېز لىنىيەسىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بىر تۈركۈم نۇقتىلىق لىنىيەلەردە بۇ يىل ئىچىدە ئارقا-ئارقىدىن قاتناش باشلىنىشى مۇمكىن. رېلىستىكى بېيجىڭ، تيەنجىن، خېبېينىڭ مۇھىم قاتناش تۈگۈنى بولۇش سۈپىتى بىلەن بېيجىڭ تۇڭجۇ ۋوگزالى بۇلتۇر 12 ئاينىڭ 30 كۈنى رەسمىي ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەندىن بۇيان بېيجىڭ، تيەنجىن، خېبېينىڭ قاتناشنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈشىگە يېڭى قۇۋۋەت قوشتى. جۇڭگو تۆمۈر يولى بېيجىڭ ئىدارىسى Beijing Tongzhou vokzali partiya yachikasining shujisi Zhang Jin yo'lovchilar asosliqi shahar halqib qatnaydi. Tangshanga eng tez bo'lganda 55 minut, Yanjiao'ga 11 minut, Tianjinning Baodiga 26 minut ketadi dedi. 2025 yili Shong'andan Dashing ayirdirimig'ichi bo'lgan tez liniya qurilishi mas qadamda tezlatilib, Beijing sharqiy 6-chi aylanma yo'lini o'zgartirish qurilishi butun qatnash boshlandi. Xebi ülkelik katnaş transport nazareti universal planlaş başkarmasının başlığı Liu Guangjun mındaktadı. Beijing, Tianjin, Xebi rayon halkıgan amuvi katnaş liniyesi 43'ke. Kündülük yolucu toşuş mıhtarı 210 min adam qetimgi yetti. Beijing'na aylanıdığan zakazlıq tez avtobusunun asasi liniyesi 22'ke, tarmaq liniyesi 58'ke yetti. Bir yıldan bu yan, Beijing, Tangshan şəhərlər ara tömür yolu bütün liniya boyunca tutaşdırılıb. Çıngdı Pingu yuqur sürətlik taş yolu. Beijing Pingu yuqur sürətlik taş yolunu özgərtib kengaytış. Şişau yolu qatarlıq quruluşlar bütüb qatnaş başlandı. Rayon halqıqan transport mülazımıdının süpti və önümü körünərlik boldı. Tianjin, Shijiazhuang Dövlət Universal Yük Transport Tügününün zəncərini toluqlaş, küçəytiş quruluşu vəzibisi umumyüzlük tamamlandı. İşki cay 63 türünü yuqarı süpətlik tamamlaşqı türütkü boldi. Silinğan umumi məbləq 33 milyard yuengi yetdi. Tianjin Şəhərli Qatnaş Transport Komiteti Universal Pilallaş Başqarmasının başlıqı Li Haybin mondaqdadi. Biz Shong'an yeni rayonuğa mulazimat qılıdığan yeşil yolunu ravallaşdırıp, şəhər porti kəsbi, portqı yıqın ixtisad və deniz okyan ixtisadının tərəqiyatıqı türtkü bolub, Beijing Tianjin Xebi'nin kəsb zəncəri, təminat zəncərinin muqumluqı və bixətərlikiga kapalətlik qılımız. 15-ci bəşil məzgılıda Beijing Tianjin Xebi rayonu qatnaş çəmbərgini qolaylaşdırışını davamlıq ilgiri sürüb, relislik qatnaşını tayanç, yuqarı və tez sürətlik yolunu tirək qılğan tez sürətlik qatnaş koridori bərpa qılıdı. Beijing Şəhərli Qatnaş Komiteti Mas Tərəqiyyat Başqarmasının başlığı Shin Anhong mındaqdadı. Ul əsli həcəhətdə, biz Tianjin Xebi bilən həmkarlışıb, Beijing Harbin yuqır sürətlik taş yolu, Beijing Shangang Aumin yuqır sürətlik taş yolu da taş yol asasını rəqəmləşdirib dərəcəsini östürüşünü qanat yaydırıb, Aqıl Mülazimət rayonu, yol torunun yürüşünü ölçəb təkşürüş, aldın signal veriş qatarlıq quruluş vəzifələrini yolğu qoyumuz. 22-ci liniyanın Hongmiao'dan Pingu'ğıcı bolğan bölükki, şəhər ətrapi tömür yolu, şəhər qoşumcu mərkəzi liniyasını ғәрбке uzartış qatarlıq relislik qatnaş türü quruluşlarını bu yıl pütküzüb işqi kırıştırışkı törütkü bolımız.
1: Stansımız xəbri. Mikro amavi avtobus Xaynanın Xaykovdaki nuqtudun nuqtığı bivastı qatnaydıgan, tücüpülük yolğı çıkıdıgan, ticaret endizisi köpül bolğan bir xil yengeçi amavi qatnaş mulazımıdı. Bu, adetki amavi qatnaş boşluğunu toldurupla kalmay, yani şəhər yeryüzü amavi qatnaşını mükemmelleştirip, amının səpərgi çıkış, ahırkı bir kilometredeki qiyin məsilini həl qıldı. Әмде Джунго Слахат Нәқмейдани маузулы хәвірімізнің қачан чақырса шу чағды келедіған Амуви Аптобос деген қысме дектіңларды болуды. Хайку шәрінің шәріқтін ғәріп кичі болған орлық икен. Мейлән халқыра айрыдыруми, Шихай ән, Гәллән ху қатарлық шәр сірті бүлек райулырда нұрғын кент базарла, ve yeniden kurulgan mehalleler var. Bu rayonlarda ahaliler tarqaq, yolcular şalan bulup, en-enevi amevi katnaşını yolga koyuş ölçümüge yetmeydi. Piyade neç kilometre yol yürüp, avtomobil saklaş. Kıskı musabıda taksi çakırış, tenerhi yukur buluş. Kündülük yol yürüştüki en baş ağırtıdığan kıyın mesele bulup kalgan idi. Bu yıl 5-ci ayda bu rayonlarda turadigan şehir ahalileri seferge çıkkanda Xayku Aqıl mikro ommavi avtobusunu tanlaydigan boldi. Yolovchilar yan telefon epide muddetdin burun zakaz kılsa, avtomobil hesaplaş arkılık planlangan yolga asasen yolovchilarni menzilge nuqtalar boyunca yetküzüdü. Liu Efendi bu bir qadar eplik iken. Чақырса, қалған вақытты келәлейдіген, көп қолайлық ішкен дейді. Микро аммеви автобус қатнышының елғы қойылышы, Хайку шәрінің үш дәрежелік линия тори аммеви қатнаш системісінің ұзартылышы вә толықлынышы. Микро аммеви автобус техник тижарет қызметігі мәсул пән техник қарқанысының тижарет баш назаретсі Сүй Жалин мұндақ дейді. Bu rayondaki şehir ahalilerinin kündülük seferge çıkış vakti ve boşluğunun tarqaq buluşunu tədqiq kıldıq. Asaslıq ammevi qatnaşdan ibaret bu tügünni, hem de şehir dairesindeki tömür yol vokzalları arsidiki tutuşuşunu bağlap çıxdıq. Bu arqılıq bir liniyaga bir tədbir qolunışdan ibaret ticaret layihasını tüzüp çıxdıq. 2024-nji ýyly mikro ommavi avtobus gatnaşyny ýolga goýuşyny iltimas kılgandan tartyp hazyrgyça dastlabki 3 raýon 8 liniýadan ibaret tijaret dairesinden hazyr 7 raýon 8 liniýaga kengäýdi. Bugünkü günde bir Haýku şäher ahalysy otur hesap bilen 300 metr piýada ýol maňsa awtomobil kütüş nukdasyna ýetip baralaýdy. Микро аммеви автобусның екі мұсапсының отырчы вақты, одеттікі аммеви автобусқы қарғанда тәхминен 20 минуттын 25 минут күч тежеліп, сәпәргі чықш өнімі 37% ашты. Азыр Сүй Жалин вә оның коллектипі район халқып орынлаштырушының ибарет бұ қиын мәсіліні әл қылып атыды. Сүй Жалин мұндақ дейді. Азыр біз бұл қыл техник вастысыны кіргізіп, системіне тарықтыки тижарет саллық мәліматларыны мұстақыл өгініш имканиетігі игі қылып, оқшаш болмаған мәнзірдіки орылаштыруш тәдбіріне автоматик әлалаштырушыны тәдірейджі әмәлгі ашыру атымыз.
0: Станцымыз қабірі. Дөнуі байрымы етіп келіш алдыда Лингнәннің әрқайсы жайлардыки әждіха қолуақ мұсабықсы башылыныш алдыды тұрмақта. Guangdong Fushan'ın Sanshui'de ejdaha kolbaq yasaş hünürini çoğunqor tətqiq qılıdığan bir kemi sazlıq ailesi ba. Ula musabıqı meydanıda tez yürüdığan çimpiyon ejdaha kolbaqlarını yasab çıxdı. Əmdi, Jongu Mədaniyet Səpri mauzolu xəbirimizinin ejdaha kolbaq yasaş hünürge bağlanğan iştiyaq diyen qismi deyqtınladı boludu. Fushan şəhri Sanshui rayonudaki bir ejdaha kolbaq zavutuda 3 avlat bir aile kişileri birlikte ejdaha kolbaq yasavatkan körünüş kişinin deyqtini tartıdı. 1995-ci yili tuğulgan Li Jinbiao, cəmətinin ejdaha kolbaq yasaş hünür bilen şuğulunu vatkan 3-cü avlat varisi. Li Jinbiao, hazır ejdaha kolbaq kuyruğun yasavatımız dedi. Yakın qilladın buyan Fushan Nanhai ejdaha kolbaq özgüce maharet alahidlikigi tayinip, dövlet işçidiki ejdaha kolbaq musabıqsidiki vekilli xarakterge ige texniki iqimi qatarıgı kirdi. Kang derya yüzüdiki adetiki ejdaha kolbaqlarının suretigi oxşumaydı. Qat muqat deryala kirelişip getken su yolları tar, əgir bügri bolgan su yollarda 20 neçe metr uzunluqtiki ejdaha kolbaqla 6 metr gimi yetmeydigan tar derya yolu da ayılınıp yürüşk doğru geludu. Bu, ejdaha kolbaq yasaşqa en tayin yuqur tələb qoyudu. Küngey tərəbki qarab ösadığan əla süpətlik yağaşını tallaş, hünər sənət cəhətdə ən-ənəvi maharətli çın turuşqı toğır gelidu. Material və hünər sənətini qatıq kontrol qılğandın başqa, ejdaha kolbaq yasaşda yana adəmi qarab iş görüşkə, musabıqı yolunun yərşəhli alahidlikigi birləşdirib, kemi gəvdisinin yay dərəcəsi, ölçəm nisbiti və iğirliq mərqizini toğru əlalaşdırışqı doğur gelidu. Hazır, ejdaha kolbaq zavutunun 3-cü əvlat varisi Li Jinbiao, süni əqlinin yardımı da qədimi ejdaha kolbaq yasaş hünürgə puxta rəqəmlik asas saldı. Li Jinbiao mündaq dedi. Mən bu sallıq məlumatlarını torğu yollasam, süni əql arqılıq ejdaha kolbaqının 3D ölçəmlik orginalını layilişimgi yardan berudu. Bu, bronqıdan texımı bevasta boludu. Bu hünərgi bolğan iştiyaq, ejdaha kolbaqdan ibarət mədəniyyət tomurunun əvladdan əvladqa davamlaşığı küş qoşdi. Li Jinbiao mundaq dedi. Bu amdan qalğan bu hünərgi yaxşı varislik qılımən. Mən balamğa bunun dinkiyin məyli qandaq iş qılaydı, ejdaha kolbaq mədəniyyəti, ejdaha kolbaq maharatıdiki itibaqlaşış, cəsarət bilən ilgirləş, məngü məğlub bolmaslıq ruhini unutup qalmaslıqımız kerek dedim.
1: Stansımız xəvri. Pakistan zunglisi 6 ayının 15-ci günü mündaq dedi. Köp qetim söhbətliş arqılıq Amerika bilen İran tınışlıq gelişimi asıl kıldı. İki tərəf barlıq urus sepidiki hərbi hərkətini dərhal məngülük toxtatdığanlıqını jakarladı. Bu, Livandiki hərkətini mu öz işçi qalıdı. Amerika zungtuğu Trump 6 ayının 14-cü günü mündaq dedi. Amerika bilen İran'ın gelişimi hazır tamamlandı. Mən Hormuz boğazını haksız içib itiş, hem Amerika Deniz Armiyası'na alakadar kamalını derhal bekar kılış hukuku bədim. İran taratkullarının 6 ayının 15-cü günüdeki xəbirge qarğanda İran'ın Mavun Diplomatiya Ministeri İran bilen Amerika'nın düşünüş əsletmisinin nusxusunun ahırki hesabda bekitilgenlikini cəzimləşdirgen bulup, İslam Abad əsletmisini resmi imzalaş murasimi 6 ayının 19-cu günü Şivis Sariyyədi ötküzülüdükən. Livan 6 ayının 14-cü günü mündaq deydi. Sırayliya şu günü Livan'nın paytaxtı Beyrut'nun Cənubi şəhər ətrapıqa hava ucumu qozğab, az digendimi 3 adamının qaza qılışı, 15 adamının yarlınışıqı səbəbçi boldı. Amerika taratqullarının şu günü Amerika bilen İsrailiya əməldarlarının sözünü nəql keltürüp xəbər qilishçe, İsrailiya armiyası Beyrut'ku hücum qozğaşdın ilgiri Amerika armiyasının mərkizi komandallıq ştabıqı uqturgan. İran Diplomatiya Ministerliği 6 ayının 14-cü günü İsrailiyanın şu günü Livan'nın paytaxtı Beyrut'nun cənubidiki ahalilər rayonuğa hərbi hücum qozğağanlıqını küçlük eyipləb, bu qetimki hücum Livan'nın igilik hukuki ve zimin pütüllükige dəxli təriz kılıplı kalmastın. 4 ayının 8-cü günü hasıl kılıngan İran bilen Amerika'nın vaqtlıq uruş toxtatış gelişimige iğir derecede xilap dedi. İran Diplomatiya Ministerliği munulanı bildirdi. Amerika, İsrailiyanın Livan ve İran'a qaratkan alaqadar hərkiti ve onun aqibetige qarta bivasitə məsuliyyətini üstüge eliş gerek. Bayanatta munula təkidlendi. İran varlıq zörür tədbirlərini qollanıp, özünün qanunlu hukuk mənfəətini qoğdaydı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının baş katibi 6 ayının 14-cü günü İsrailiyanın şu günü Beyrut'a hücum qozğanlıqını qatdıq ayıpladı. O mındaq tep görsətdi. Bu qetimki hücum uruş toxtatış məzgilidi yüzbədi. Onun üstüge dəl Amerika bilen İran'nın bir türlü kelişi masıl kılıp, tokunuşni tiniş yol bilen hel kılışka yol etiştin ümit bağ peytki toğır geldi. Amerika zontonu Trump 6 ayının 14-cü günü, İsrailiya şu günü Livan'nın paytaxtı Beyrut'u hücum kılıp, Amerika'nın İran bilen kelişi masıl kılışıga kaşılı payda kıldı dəb tənkitləb, İsrailiya'nın hücumi bu alaydı künde yüz bermeslik kerek idi, dedi.

Hürmetli radio alğıcılar, yukarıda haberde anlattık. Haberlerimizin diktörleri Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Növetçi muhariri Amangül Habibullah. Nazaretçisi Kurban Nisa Cabbar.

Hürmetlik radyo anlıkçıla, Cungo Laos Taktır Ortak Gevdesi kuruluşu yukarı seviyeye kadem koydu. Bu kıytımkı ziyaret en-envi dostluğunu müstekemleb, her kay sağladaki öz ara menfaat yetküzü şemkarlıkını ken aytişini maksat kılıdı. Laos, Cungo'nun terakkiyat tecrübelerden örnek eylişini ümit kılıdı. Laos Halk İnkılabi Partiyası Merkezi Komitetinin başşucisi, Devlet Reisi Tunglun'un yakında Cungo'da devlet işleri ziyaretinde bolganlıkıga Cungo ve Laos şundakla halkara ammavi pikir besbeste icabi baha verdi. Ziyaret mezgilide iki partiye iki devletin ali rehberleri Cungo Laos münasibetide yeni yükselişini işka şuruşka türtke bolup yeni devirdeki Cungo Laos takdir ortak gevdesini birlikte berpa kılışka birdek koşuldu. Tahlilçilə mındaq dep qardı. Bu, yeni tarixi başlanış noktası da iki partiya, iki dövlət münasibətinin tərəqqiyatı üçün yeni plan tüzüb, Cungo-Laos münasibəti və özgəçi zamanvilaşdırış işlərinin yeni basqışqı qədəm qoyuşunu küçlük ilgəri sürüb, insaniyyət takdir ortaq gəvdisi bərpa qılış üçün ülgü körüstüdü. Tonlunun bu qətim Cungo-da ziyarətdə buluşu, Onun uda Laos Xalq İnqilabi Partiyası Merkezi Komitetinin başşucisi, devlet reisi bolğandan kiyinki tunji qetimlik resmi ziyareti bolup, bu dəl Cungo Laos diplomatik münasibet ornatqanlıqının 65 yıllıqı, həm Cungo Laos dost yılıqa toğru geldi. Bunun əhmiyyəti zor. Ötken 65 yılını əslisək, xalqara vəziyyətdə qandaq özgürüş boluşudun qatdi nəzər, Cungo bilen Laos takdirdaş sosyalistik koşnu devletle bolu süptü bilen en-envi dostluğu baştan ahır uyul taştek müstekken bulup geldi. 2017 yılı iki partiye iki devletinin ali rehberleri Cungo bilen Laos'nun stratejiyelik ehmiyetliğe takdir ortak gevdesini birlikte berpa kılışka birdek koşulgan idi. 2019 yılı ve 2023 yılı iki partiye iki devletinin ali rehberleri Cungo Kompartiyası ve Laos Halk İnkılabi Partiyası'nın Cungo Laos takdir ortak gevdesi berpa kılış hareket planını iki kıtım ortak imzaladı hem emelileştirişke türtki boldu. Cungo Laos tömür yolu da katnaş başlanıp iki devlet ve rayon iktisadının terakkiyatını ilgir sürüştün tartıp Cungo'nun Laos'ki yardım bergen 8 çoğun kuruluşunun devamlı

Hürmetlik radyo alıcılar. Arap elleri parlamentinin başlığı Muhammed Ahmet El Amir yakında Cungo muhbirinin yazma ziyaretini kabul kılganda mındak dedi. Arap elleri Cungo hemralık münasibeti öz ara hürmet kılış, birbirinin işki işlerine arlaşmaslık, öz ara menfaat yetküzüş, ortak payda eliş ideyesi üstüge kurulgan. İki taraf birbirinin yadroluk menfaatigi çetiladigan meselelerde baştan ahir birbirini katti kollaydı. Arap elleri Cungo hemkarlıkı dünyadaki canıp hemkarlıkının ülgüsüge aylandı. El Amir mındak dedi. Bu yıl Cungo bilen Arap elleri diplomatik münasebet ornatkallıkının 70 yıllıkı. İki taraf kelgüsü yüzlengen uzak müddetlik hemralık münasebeti orunduşka küş çıkırvatıdı. Cungo'nun Arap elleri bilen bulgan hemkarlıkı nokul halda menfaat noktasının oylaşılgan bulmastın, belki adil terakkiyat hemralık münasibeti berpa kılışını közdep, terakki kılıvatkan devletler üçün iktisatını aşırış pürüstünü kengaytti. El Amir, Cungo, Mısır, Tayda, Süveyş, iktisat, Suudi hemkarlıkı

0: hiç iş emas. Ang qiyini oşu hayat mamatlıq suallarga cavab beriş. Har qetim yerib charchaganda doktorluqni başlagan chaqdiki qasmimni aslayman.
1: Medisinaning izzat-hurmati va muqaddasligini anglab qo'qdat, hayotni qadrlab, o'limga amal, og'riqqa sabab qilamiz.
2: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarığı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq kılu alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş kölemdiki öyge seliştirğanda mekmağana güllike teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC

dora. Tərkibi ipomedium oti, sılıq yopırmaqlıq azğan, serik yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoŋur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soraş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomedium oti, sılıq yopırmaqlıq azğan, serik yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoŋur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bedeni küçeytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soraş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

Kadir Dostlar programımızın da muştrumuz. Hem de Moğol Çınakçıların Muhabbet Nazari namlı nakşını köğünü aramalı olsunuz.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeyli.
1: Yemeklik kuruşları yetilgi eğlensan kişiler göbünce uşak çüşek yemeklik, tayyar yemekliklerini köz aldığı geldirip, onu sağlam yemek içmekken putlaka şan boludu dep

Barlık şeyilerini ozuklandırıvatkan Tianşan kar suyu. Şincan'ın süpetlik meslatları Tianşan Yuşuan'da. Tianşan'ın şehrin kar suyunu tetip bekişini oylamışsınız. İpek yoludaki mın yıllık ünerven rohi üstüde izdenişini halamsız. Ula zeminin şapaydı. Illık kuyaş nurunun karardı. Kıltakladın hazar eylep, hakikisini tapaydıysanız, Tianşan Yuşuan'ı tallan. Esil mehsulatla Şincan'da, süpetlik mehsulatla Tianşan Yuşuan'da.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar yakışımızla, bugünkü Tianshan Yaoxuan paravalıq boyunca setiş programımızda anlayışınlarını karşılamız, mən riyasetçi Hamida Qayyum. Programımızda radio anlıqıcılarımızda, memleketimizde istimalçıların kızgın alqışığı erişken, Altay'dan keltürülgen süpetlik məksulat, Xanas Marksıdaki organik tögüsti talqınını tavsiye kılalıqalıqımızdan ait kursanımız, biz bugünkü programımızda Nigara'ni təklif kıldıq. Nigara radio anlıqıcılarımızda, Xanas Marksıdaki organik tögüsti talqını haqqada çöncü berudu. Nigara, yaxşımsız?
1: Yaxşımsız, riyasetçi.
0: Programımızda karşılaşmanızdan karşılaşalımız.
1: Mağdur, rahmet. Riyasetçi, yaxşımsız, radio anlaştığınızda yaxşımsızla, mən Altay Qana Sütçülüğü'den Nigara bulu mən. Köpçülük belkim Altay Qana Sütçülüğü'ni, şundakla Qanas, Qom, Köktoqay qatarlıq çaylarını anlap baqqan buluşu mümkün. Altay'nın güzel tağ daryaları, Altaylıqlarını şundakla top top çarvularını ozuqlandırıp gelmekte. Bugün Altay Qana Sütçülüğü'nün organik tögüs talqınını köpçülükke tavsiye kılgalıqımdan nait xursam mən.
0: Onda olsa bizim aldığı bilen mi şu Altay'nın organik tögüs de doğrusu da bir toxlu bötaylı ya?
1: Buludu. Əmdümüş köpçülükke məlum Altay Şimalikanlik 47 gradus bulup, yani dünya itiraf kılgan süt işlep çıxırıştiki altın bəl baqı caylaşkan. Bu yerde tögüler yaylıtıp yıkıldığan bulup tabii ot çöplerini ozuqlu kılıdu. İşçilgalları bolsa karlıq dağdın ıqıp düşkən sulağını içidu. Onların os deyiş qandaq bulğun ışıq uçurmağın şönçülük tabii. Sap tabii desek buludu, isil məhsulat. Qana sütçülüğünün yaylıqı organik. Onun sırıt süt mənbəsim organik, pişiklap işleş cariyanım organik. Bunların hepsi hükümetinin münasifetlik organlarının itiraf kılıştın ötken. Məhsulatımızda saxtlıqtın saxlanış kodi, mənbəni sürüştürüş kodi düşürülgen. Şundakla itiraf namısı mı? Şunçilik tuluk.
0: Ha, demek sözlerinizden 3 organik məhsulat itiraf namısı balığını anlap, hem de 6 aydaki çarvıcılık meydanlarda bekliğen tögüsti məhsulatlarını çöngendek bulduk. Ha? Hem de Qanas Marksıdaki organik tögüsti adetki tögüsti bulmasından belki alayda salahiyetkiye sap tögüstiken. Şundak mı?
1: Şundak. Qanas Marksıdaki organik tögüs talqını tərkibide müş adam bendeki zörür bulgan 18 kıl aqsıl, onundaki müş vitamin A, vitamin E, vitamin C qatarlıqlar bar. Onun sırıt kalisi, magni, sinik, silin qatarlıqlarım bar. Hem de onundan başqa tögüs talqında adam bendeki zörür bulgan 18 kıl aminokislatas bar bulup, bir kuta tögüs talqınıga 36 kıl ozuqluq mücessemlengen. Şu sebeplik Şincanın tögüsü kısqığın 10 yılda memlekti yaşan qallar, ballarının yaxtırap istimal qılışıqı erişken. Ozuq tərkibi qancı mol bolsa, bədənge boğan payıdısı çünki zor bul dəməz mi?
0: Ha, deyiniz boyu cəmdi, demək ki, müşu tög üstünü haqiqətən bir göhər deyişki boludgen, ha?
1: Doğru.
0: Onda xoysam, müşu, bugünkü proqramımızda radio anlıqıcılarımızın paravallıqlardan bir bəxirman qığan bolsaq, ha?
1: Buludu, riyasetçi süpetlik məhsulatın köpçülük ortak bəhrman buluş gerek. Şunun mənmü bugün köpçülükni oğuz sütü basqıcıdaki sap tögüsün dedik bir kışıq təklif qılı mən.
0: Onda olsa bir yada oğuz sütü basqıcıdaki deyən gəp çıxıb qaldı. Oğuz sütü basqıcıdaki hem de sap tögüs dediğini qandaq çönsək bula?
1: Əmsi mən müşü radio anlıqıcılığa bir çöndürüp qoyay. Adət yeni tuğulğan botlaq müşü anısının sütünü emib bolanmaydı. Biz adətdə müşü yingan botlaqlap 7

0: 7-ci gündən başlayıb sağımız. Bu vaxtdakı töyü sütünün ozuq tərkibi bir qədər yuxarı buludu. 8 aydan keyin ozuqluq qiyməti ancaq yuxarı olmaydı. Şuna yenigan botlaqlab uzaq otmayla sığılğan sütni oğuz sütü məzgildəki töyü sütü deyib ataymız. Bugün köpçülük tavsiye qıldığım dəl monumuşu oğuz sütü məzgildəki töyü sütüdən pişiqləb işlənən töyü sütü talqını. Bu uçurlar töyü sütü talqının məhsulatımızdan qutsulğumu naiti iniq əskərtilgən. Bizdən bir qutu töyü sütü talqınımız 300 gram bulup bahası 598 yuan.
1: Demek her bir kutusunun bahası 598 yuan degen gapşın ama.
0: Doğru.
1: Hem de bunu koşup yanamış o tögüs talqının aksız tetip yakışkımı teklif kılsız o dayman ha?
0: Elbette. Altay kana sütçülüge her kutusunun asli bahası 598 yuan. Bir grupa alt kutusunun bahası 3588 yuan bulgan tögüs talqını bugün 20 gram tögüs talqını kaçılangan 2 halta tetim bolğunu koşup 996 yuanlık itibar bağda radyo anlıqçılarına sunumuz. Siz avalmış 2 halta tetim bolğun tetip bolu dikeyen dap qarsanız məhsulatın davamını qısmal qısınız buldu. Navada siz yarmay qalsa, aylığınız kila yarmay qalsa, məhsulatını bir pon çıxım qılmayla qaytır vəsiniz bulu verdi.
1: Demek, radyonlu uçala 996 yönge 2 halta tetim bolıqını koşup, 6 kuta tögüste talqınını sitiv alalaydı.
0: Doğru.
1: Tetim bolıqını içip, əgər könlüge yaqsa, məhsulatını davamlı qıstemal qısı buludu, navada könlüge yaqmay qalsa, bütün yürüş məhsulatını bir pulma almayı çıxım qılıp qaytır vəsi buludu. Şundaq o?
0: Şundaq. Siz müş 996 yön xajlaplam əsli bası 3588 yön boğan bir grupa, yəni 6 kuta tögüste talqın sitiv alalaysız. Yəni 2 halta tetim bolıqı yaqsız qoşup berildi. Məsəl Soraj Məhsulat Sakas Qılış Qızıq Liniyası 0991-456-7456 0991-456-7456 Əmni cıqraq siti olay digərlə ya ki, konu xeyri dala bub qasa 1992 yöngə 2 qorpa, yəni 12 qutu tögüs talqın siti olalaydı. Onun sırt 5 xalta titim boğuluqını və 199 yöngə qımitetki uyuq kəltürdüğə yastıqdın bir nısı oq qılımız. Şunamış Məhsulatın Sakas Qılay digərlə Məhsulat Sakas Qılış Qızıq Liniyası 0991-456-7456 yani 0991-456-7456 telefon kısı buldu.
1: Şu taptan bir anlı hocamızın telefonu kırıp da telefon numarı kubalıklayalı.
0: Makul.
1: Yakışım siz telefonun zulan değil?
2: He, yakışım siz buraya zeci.
1: Yakışı rahmet. Kınamıza.
2: Ben şu tök üstü hazır sözlüğünün şu talqanını akıştım birisi içip gelip attım. Ben kumuldan urdum telefonu, şuna paylaşım gördük, təminim o, bəki yaxşı gördüm, aldım qatım, ağandım su aşu. Yani yastıqını bəgən, yastıqını bəkə razı buldum. Hazır qarsam, şuna yaxşı sözlər at, paliyyat qısləmə, yeni aşı iki yürüş alayı digəndim.
0: Haa, makul. Əmiz iki yürüş əpqasınız, maqetim biz yenə aşu sizgə uyku kəltürdüğən yastıqdın bir ne, onun dəkən 5 xal titim boğuluqını qoşub verimiz. Ağ yastıqını özünüz işlətkən bozunuz, maqetim əpqasınız, apınızıqa, yadadınızıqa qaynab-qaynatınız soğuqsınız bülə verdi. Çünki ağ yastıqımız mı, müş otur yaş yaşan Allah'daki uykusu yaxşı bulmasılıq, asan çüş görüb, asan uyğunub kitadığan, yəni müş rahat bulmasıqdın, bu yılları ağırıydı Allah'ım şundan mənpət qıldı.
2: Yastıqını işinlik yaxşı gördüm, şuan buna aşınlığa bir eynikler.
0: Rəhmət.
1: Kıştın beri sığışçı vatkan bulsanız 20 yıl olup kaptı, 20 yıldan beşip kaptı. Kandak bedeninizde kandak bir paydalık alametler görüldü, paydasını gördünüz mü?
2: Birinciden uykam yaxşılandı. Birinciden uykam yaxşılandı. Birinciden hizmetke bardağa vaxtımızda hem de derhal uykumuzu ekip, hıl bir hukuk kaldı geldim ki. Әмді яқшы ере пәкәт ағырып қамыдым күштім бірсігі. Бәк тол имнот күчім яқшы олмай, ашы тол зұқам болып қалыға ішім бәтті. Бұда әмді бәдәлірім қыл бір жан кіргендік. Бұлып мұ ұйқан бәкі яқсынып кәтті, ястықны ятты, маңалды кема төгіс талқанын үзіл іші батыма шуңа. Ма чоңлағын бір нәк қалты бәген алдың қытымда. Қысан бұлам тәмі бәкі яқшы ке. Şunçilik kaymaklık çıkıdı ki, şunma bu da yine ebbesiniz balan, bıraklı işçili dedi, edep şun bu da yine iki yürüyüş alay edep. Sofun kılışım.
0: Makul, siz aşk konu xeride boğan ki, müş 1992 yönge, iki grupa asınız, müş 12 kutu tögüs talqın siti olalaysız, onun sırt yani 5-6 titim boğuluk verimiz. Onun denki, yani müş 199 yön kımet edki, uyku keltirdiğe yastıqdın birini soğuk kılımız, ama müşni bir aile kişilik kiçikten tatip çoğun gütçe, hemimiz istimal kısak buludu. Bulam da.
2: Buldu. Rahmetler.

0: Stansının Vətən Minin Ailəm proqramı sınanışlarını qarşı alımız. Mən riyasətçi Əhməcan Abdükerim.
1: Mən riyasətçi Roşəngül İmam.
0: Bu qıdınqı proqramımızda mündaq məzmunlarda anadış bir yerimiz.
1: Yurtumdaki yenilikler sahibimizde, Ürümçi şehrinin köpxil tedbirler arqalıq, Ali Mektəbni bütküzgərlərinin muqim işqa uğrulışıqa haqiqi kabaletli qılgallıqı doğrusda toxtulumuz.
0: Yüksülüvatqan Şincan sahibimizde yakında Qaramayda eçilgan 2026 yıllık memleketlik pen texniki çoğun bazarı tərəqqiyatı boyunca sahalı almaştırış yığınını tonuşturumuz.
1: Yarqın isim sahibimizde Şincan'daki en güzel emgekçi degen şereplik namıga erişkücü Li Jianhu'nu tanıştırmız.
0: Programımız yine Şincan Radyo Televiziye Stansının yeni taratko Solution abonucular terminalı da maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit ölgürkü programlarını anlıqılı boludu. Şincan'daki yeniliklar. Yakında Atınım rayonunun 2026 yıllık edebiyat sanat boyunca yüleş rıqbetlendiriş meblağı türü kilişim imzalaş murasimi Ürümçi'de ötküzüldü. Bu yıl en ahırda tekşürüp bekitilgen yüleş türü cem'i 86 bulup bunun içinde nuhtuluk türü 19, adet kütür 67. Edebiyat, tiyatr, kino, televiziye, güzel sanat, muzika, usul katarlık köplügen sanat türünü öz içine alıdı. Yine 12 tür mukafatka erişken bulup, hemisi ötken bir yılda devlet dərəcəlik katta mukafatka erişken. Atınım rayon içi sırtıda kən təsir qozğığan əsərlə. Ürümçi şəhərlik Çinci Tiyatrı Ömükinin muavın başlığı Limin, bultur 10-cü növətlik Cungu Tiyatr mukafatının Meyhua oyun qoyuş mukafatığı erişdi. O baş rol alğan tiyatr nomeri Cadu Astıdiki Xungmey 2021-ci yılımı rıqbətləndiriş məbləği mədətiki erişdi. O mündaq dedi. Bir kısım supla, bir kısım məbləq cəhətini qollaş. Biz yaş artistlani həqiqətən talantımızı namayan qılılgan köp pürsətki iki qıldı. Bu bizim tərəqiyyatımız. Şincan Şiçü Tiyatrının tərəqiyyatı da naiti zor türkülük rol oynaydı. Şincanlıq yaş yazğıcı Bayan Tasqın hikayeni qayarge berip sözləş kerek namlıq nəsirlə toplumu arqılıq yardımge erişdi. Umunlaq dedi. Məbləq yardımı bizni məli icadiyyət cəhətdə bolsun, ya ki turmuş cəhətdə bolsun, teximi zor ilham və yardımge iki qıldı. Mən bu qıtım iltimas qılgan əsəri hikayeni qayarge berip sözləş kerek bolub, növbətdə Xuaçın nəşriyyatı bilənmü kelişim imzaladım. Kileri ile okurmanlar bilen yüz körüştürüşünü ümit kılımen. Atınım Raylık Parkiye Komiteti Teşvikat Bölümü Edebiyat Sanat Başkarması'nın birinci dercilik, müdür dercilik bölüm azası Can Tianshu mundaq dedi. Keyinki kademde biz tür başkuruş ve mulazimetini yanımı yakşı işlep, faal türde yakşı icadiyet muhiti yaratıp, sənətkarlarımızın turmuşku çonkur çöküşü, halk arasıda yıldız tartışı, qeytirqinip icadiyetle şuğulun işiği yardım berip, ideyası çonkur bədiliki kamaletki yetken, nəfis işlengen bir türküm, edebiyat sənət əsərlerini oturgu çıxırıp, yeni devredeki Şincan hikayesini köp yol, köp şekilde yakşı sözləyimiz.
1: Tümen deryasının umumi uzunluğu 80 kilometre bulup, Qashqar şehir rayonunu kesip ötüdü. Yakınki yıllardan bu yan sistemelik tüzeş arqılıq ilgiri tınıp, muqim bolmağan derya yolunun qiyabıdı özgerdi. Derya boyudaki ot cöpler yap yeşil, dəl dərəklər bük baraqsan özken, derya suyu sözük bulup, şehir ahalıları aram aladığan, bədən çeynik durduğan yaxşı cayğaylandı. Hazır derya boyudaki piyadeler yolu da şehir ahalıları 2-3'ün bulup seyli kılışıdı, asla yükürüşüdü. Qashqar şehri ahalısı Çin Suyu mundaq dedi. Hazır bu yerinin muhiti nahayti yakşı rətlendi. Derya suyu pakız, 2 kırgakını kökertişmü nahayti cahidi buldu. İşik aldıdılar, muşundak yakşı ekologiyelik istirahat, tənərkət urnu bar buldu, bək kolaylık buldu. ilgari

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, manevi makanımızni obrazlıq

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Ürümçi şehrinin köp hıl tedbirli arkalık, Ali Mektep'nin pütküzgellerinin mukum işgi oruluşuğa hakiki kapalıtlı kılgallıkı doğrusu da tohtulumuz. Yakında Ürümçi şehrilik Adem Küçü Baylıkı ve İctimai Kapalet İdarisi 2026 yılı Ali Mektep'nin pütküzgellerinin işgi oruluşuş, igidiklik tikleş hizmetini yakış işleş doğrusudaki yolgu koyuş layihasını besip tarqıtıp, köp hıl tedbiri kolunup 2026 yılı Ürümçi Noposudaki Ali Mektep'nin pütküzgellerinin okuş pütküzgenliğin kiyinki işgi orulaştırış nişanının emelileşiş nispetini 90%'in köpreki yetküzüşke. Hakiki isim bilen tizimletip mektepten ayrılgan, ama işgi orulaşmagan okuş pütküzgenlige yardım veriş yöleş arkalık işgi orulaşış nispetini 95%'in köpreki yetküzüşke hakiki kapalatlı kıldı.
1: Layihaya işgi orulaşış iş oranını kiyinayetiş hareketi. İşqa orullaştırış mülazimetini mekteplerge kürküzü şerikti. İşqa orullaştırış mülazimeti de ötkelge hocim kılış şerikti. İşqa orullaşış iktidarını östürü şerikti. Qatarlıq 7 çoğun hareketini öz işçi kalan. Ürümçi şehirlik amivi işqa orullaştırış mülazimet merkezi Ali Mektep Otur Teknikumunu pütküzgen okuğucularını işqa orullaştırışqa yetekçilik kılış bölümünün başlıqı Çenley Mundaq dedi. Biz partiya hükümet organları, kespi orullar bir türkümünü kubul kılıp, təklip kılış, devlet karxanları bir türkümünü kubul kılıp, işgi orullaştırış, puhravi karxanlar bir türkümünü kubul kılıp, işgi orullaştırış, asasi katlamdaki iş orullarına bir türkümünü orullaştırış, bir türkümünü her bir sepke katnışka seperver kılış, canlıq işgi orullaşış, bir türkümü öz aldığa ilgilik tikleş qatarlıq, altı bir türküm bu yetçe işgi orullaştırışını ilgiris türüşba aliyetini qanat yaydırıp, 25 min iş oranını qezip, Ali Mektep'ni pütküzgen okuqucularını qubul qılıp işgi orullaştırımız.
0: Hazır dəl okuş pütküzüş pəsli bulup, Ürümçi şəhərlik Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat tarmaqları təvəlikideki Ali Mektep'le bilən udullaşıb, işgi orulaşdırış mülazimetini Mektep'le yetküzdi. Çenley Munnaq dedi. Ali Mektep'lənin işgi orulaşdırış amivi mülazimet ponkütüğü tayınıp, işgi orulaşdırışdiki tüncü dərs faaliyetini kən qanat yaydırıp, Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat İdarisinin idar başlıqları, kəsbi yetekçi mütəxəssisləri, işgi orulaşdırışdiki tıpla qatarlıqlarını Mektep'ləgi kirişki təşkilləb, Ali Mektep'ni pütküzgən okuqucılığa işgi orulaşış vəziyeti, siyasətləri toğrusu da liksiyə sözləb, xizmət izdəş maharetini ögü İşqi orulışqı yetekçilik kılış mülazimeti bilen təminləb, okuş pütküzgən şaraiti bar okuqçıla ailesini işqi orulaşdırışdiki tüncü dərs paletiki qatnışqa səpərver kıldıq.
1: Çenley mundaq bildirdi. Ürümçi şəhri Ali Mektep'ni pütküzgənlərinin öz aldığa ilgilik tikləşini bütün küç bilen kollab, ilgilik tikləş, yenilik yartış hayati küçünü urğutudu. Öz aldığa ilgilik tikligen Ali Mektep'ni pütküzgeller şartke uygun gelse, özi emeli tapşırgan asası yaşangandı kütünüş soğurta hakkı boyunca yardım pulu birladı. En yukarı yardım pul ölçümü Abdonum rayonunun aldınki yıllık işçi hizmetçilerinin cemiyet oturca maaşının 100%'lik hak tapşırış asası sanı boyunca hesaplangan asası yaşangandı kütünüş soğurta hakkının eşip gitmeydi.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarığı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. Çiki qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəssisindeki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mekmahana güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Çerikti'nin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytildi. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görebilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setebilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytildi. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görebilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setebilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytildi. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görebilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setebilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytildi. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görebilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setebilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusxası toruğa çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
3: Saat 8:20'de Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki haber hemrayıñız. خانزو تلی، ایغور تلی، قازاخ تلی، مونغول تلی، قرغز تلدا رادیو آنلیالایسیز، خبر کورالایسیز.
4: Saat 9:20'da Slow Shooting Updateal'ın 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberde bulalıysız.
3: Saat 11'de Slow Shooting Updateal'ın 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıkçılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
4: Saat 13:20'da Slow Shooting Updateal'ın 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırcam olsuz.
3: Saat 14'de Slow Shooting Updateal'ın 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Slow Shooting Sodi şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
4: Saat 16'da Slow Shooting Updateal'ın 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Slow Shooting Updateal'ı yardım verdi.
3: Saat 17:20'de Slow Shooting Updateal'ın 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihir gücünü yes kılısız.
0: Saat 19:20'da Slow Shooting Updateal'ın 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20:20'da Slow Shooting Updateal'ın 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurcuğa aylanıdı.
6: Saat 22:20'da Slow Shooting Updateal'ın 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkla emrah bulup ekşip çeniksiz.
2: Slow Shooting Updateal'ını çürüp serhil mazmunladın huzurunu.
7: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
8: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
9: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
7: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
10: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əsker tutur.
7: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
10: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
7: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
8: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
9: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
7: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Yüksulu Vatan Şincan. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde yakında Karamay'da açılan 2026 yıllık memleketlik pen texnika çoğun bazarı terakkatı boyunca sahala almıştırış yığınını tanıştırımız. 2026 yıllık memleketlik pen texnika çoğun bazarı terakkatı boyunca sahala almıştırış yığını yakında Karamay şehirde açıldı. Almıştırış yığınında Şimali Şincan Texnika Soğudu Merkezi, yani Karamay Pen Texnika Çoğun Bazarı, Cungu Texnika Soğudu Orni, Anhui Yenilik Yaratış Sarayı, Cungu Canubi Asya Texnika Götke

0: مرکزی بلن استراتژیک همکاری کلیشیم امضاالدی. بو غربی شمال چانجان دیلتسی بلن جنوبی آسیانا تطاشتورلغان قوش یونلیشلیک تکنیکی یوتکش یولونون رسمی تطاشتورلغالقدن دیرک بیریدو. هر قایسی طرفلا رایون حلقغان تکنیکی بایلقدن اورتاق بهرلنیش سوپسینی اورتاق قوروب دائیملیق همکارلشیش میخانیزمی اورنتوب تکنیکی آمیلینین تخمی کن دائیرده یوقوری اونوملیک یوتکلیشیگه حقیقی کفالتلیق قیلیدو.
1: Qaramay shaharlik partiya komitetining muavin shujisi Shanghai shahrining Qaramay shahriga nishonlik yordam berish oldingi sap qo'mondonlik shtabining bosh qo'mondoni Lo Jisong mundaq bildirdi. Qaramay Shanghaining Xinjiangga nishonlik yordam berish fursatiga tayinib rayon halqigan pan texnikida yangilik yaratish hamkorligini sijil cho'nqurlashtirib mamlakat bo'yicha birlikka kelgan texnika bozori qurilishiga faol singishdi. Her qaysi taraflarning texniki yutkash natijalarini amaliylashtirish qatorliq jihatlarda amaliy hamkorlikni cho'nqurlashtirishni umid qilaman.
0: Qaramay shaharlik pan texniki idorasi partiya guruhining shujisi idoraning muavin boshlig'i Yukhun mundaq dedi. Yo'l sharqi qismidagi yangilik yaratish omilini g'arbiy shimoldagi kasblar birinchi sepiga bevosita tutashtirishga turtki bo'ladi. Shuning bilan birga, Jungu Janubiy Osiyo texnika yotkash markaziga tayinib, O'rta Osiyo Janubiy Osiyoga yuzlangan texnika hamkorligi bo'yichligini kengaytirib, qo'sh yo'nalishlik pan texnikada yangilik yaratish iqtidorini haqiqiy ishga oshirdi.
1: Fikr almashtirish yig'inida ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqot bo'yicha nishonlik tadqiq qilib etishning uch turi imzolanib, amaliylashib Sharqiy qismning yangilik yaratish omilining yo'lini bo'ylab g'arbga to'planganligining jonliq izohati bo'ldi. Qaramay, Shinke Au neft tabiiy gaz texnikasi poychaklik shirkati, Qaramay Boda ekologiya muhitni qo'g'dash pan texnik chaklik mas'uliyat shirkati, Hongyo yumshoq material poychaklik shirkati ayrim holda Xinjiangda shu, Jungo neftida shusi, Beijing Qaramay maktab rayoni qatorliq oliy maktablar bilan kelishim imzoladi. O'zligidan o'sadigan yilimni aqliy iqtidorlik tengshab qo'zg'atish, neftlikdagi qattiq tashlanduqlarni boyliqqa aylantirish, burg'ulash aqliy iqtidorlik cho'ng modeli qatorliq yo'nalishlarda birlashib o'tkalga hujum qilish qanot yoydirilib, pan tadqiqot natijalarining oldi bilan Qaramayda kasblashtirilib qo'llanilishi ishqa oshiriladi.
0: Yolning yana bir uchida Xinjiangning kasb ehtiyoji tez sur'atda butun mamlakatga yuzlandi. Jungu neft guruhi Xinjiang neft qurilishi chaklik shirkati, Xinjiang Tianli yuqori yangi neft ximiya sanoati poychaklik shirkati, Xinjiang Dunhua yashil karbon texnikasi poychaklik shirkati qatorliq korxonalar naq maydonda karbon 4 oksididan neft elish, neft ximiya hunar san'atini a'lolashtirish qatorliq texnika o'tkiliga hujum qilish ehtiyojini e'lon qilib, qobilla boshlamchi bo'lish orqali butun mamlakatga yuzlanib faol qilish layihasi to'pladi. Jungu texnika savdo o'rni, Anhui yangilik yaratish sarayi, Ningbo pan texnika cho'ng bozori qatorliq apparatlarning vakillari supa tijorati va natijalarni aylantirish amaliy jang tajribalarini ham bahrladi.
1: Fikr almashtirish yig'ini maskilida Shimoliy Xinjiang o'ttir darajalik texnika vositachilarini tarbiyalash kursi mos qadamda o'tkazilib, ehtiyojni farqlandirish texnika to'plash, natijani aylantirish qatorliq bo'laklarni jo'rdab, sistemalik tarbiyalash qanot yoydirilib, rayon halqigan texnika hamkorligi uchun kasbiy ixtisosliklar asosiy puxtalandi.
0: Egalanishcha Shimoliy Xinjiang texnika savdo markazi Qaramay pan texnika cho'ng bozori buni fursat bilib, butun mamlakatdagi pan texnikada yangilik yaratish apparatlari bilan doimlik birlashib harakatlanishni sijil cho'nqurlashtirib, davlat ichi va O'rta Osiyodagi pan texnikada yangilik yaratish boyligini bir tutash planlab udullashtirib, Shimoliy Xinjiang rayoni pan texnikada yangilik yaratish markazi qurishni tezlatib, Xinjiangning Yipak yo'li iqtisod balbig'i yadroliq rayoni qurilishi uchun pan texnika kuchini qo'shdi ekan.
1: Bu qitimqi fikr almashtirish yig'iniga avtonom rayonlik pan texnika nazorati, Bingtuan pan texnika idorasi, Qaramay shaharlik xalq hukumati yetakchilik qildi. Qaramay shaharlik pan texnika idorasi mas'ul bo'lib o'tkazdi. Mamlakat bo'yicha texnika yotkash apparatlari, oliy maktablar

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketadi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve ajırınızın ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saklanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evc aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamaq üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhtcam partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning gürüşke aylanishiga 2400 saat. Buğday mayısining ünüp dan tutup unga aylanishiga 5760 saat. Şoqli mayısining meyve berip pishiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışiga 8760 saat ketadi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve ajırınızni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saklanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde Şincan'daki en güzel engekçi diyen şereplik damga erişkücü Li Canhu'nu tanıştırırız. Bu yıl 39 yaşı kırgen Li Canhu, 2008 yılı Cungu Neft Kimya Sanayeti Guruhi Çeklik Şirketi, Garbi Şimal Neftki Neft Eliş 3. Zavutu'a gelip, işini en asasi meşgulat işçisinden başladı. Xizmetki qatnashqan tunji yili u har kuni ustisiga agishib ishlab chiqarish tartibini pishiq egalab qaytirqinib tadqiq qilib amaliy mashg'ulot mahoratini japog'i chidab mashq qilib ish o'rindagi asosiy mahoratini tez puxtaladi.
1: Puxta g'ayratlik qaytirqinib tadqiq qilish g'ayratiga tayinib Li Canhu nihoyat tezla odatdagi neft elish ishchisidan texnik oliy texnik Cungo Neft Kimya Sanayeti Guruhi Çeklik Şirketi'nin alahiyeti dərgicilik texniki aylandı. Yana Ali İnjinerlik Salahiyeti'ki erişip, Gərbi Şimal Neftliki Neft Eliş 3. Zavutu'da işgılalaydıgan, texnika biladıgan, işençlik yadroluk tayanç küçük aylandı.
0: Yakınki yıllardan buyan Gərbi Şimal Neftliki 10 milyon tonlu dərəcəlik çoğun neftlik təbii qazlıq quruluşuğa bütün güç bilən həqiqi kapalat qılıb, nəx meydanda işləb çıxırış ölçümünü üzlüksüz östürdü. Neft eliş işləb çıxırış vəzifisi barğansırı eğirlaşdı. Li Canhu şəraiti texmi capalıq bolğan neft eliş başquruş ikinci rayonuğa əvətilib, birinci səbnin işləb çıxırış bəncanlıqını üstüge aldı.
1: Məhsulat miqdarı yuqarı boluş, adətən taşqını köp boluş. Yol yaraq buluştak hizmet alahiyetliki aldı da Li Canhu kıyınçılıktan korkmay eğir yükni batırlık bilen zimmesigi elip ben grupini yetekleb mevkani işlep çıkırış emeliyetige koyup dikkatni işlep çıkırıştaki açkışlık kıyın mesillerge merkezleştirip texniki ötkülüge hocum kılıçni kanat yaydırdı.
0: Yakınki 5 yılda Li Canhu ben grupudaki hizmettaşları bilen birlikte işlep çıkırış teknikisindeki 120 neçi kıyın meselini hal kılıp, devlet dercilik tekniki neticesinin işkini, ülke ministerlik dercilik neticesinin 20 işkini kolgu keltirdi. 13 türde patentki erişti. O öz aldığı tatkik kılıp açkan, akli iktidarlık besim özgert güç, Koş doğrulaş teknikisi ve kurulması memleket boyunca enerjiye, kimya, geologiya sistemisi teknikisi de yenilik yaratış neticesi boyunca 3. derecelik mükafatka erişti. Bu netice kengaytılıp kolunulgandan keyin her yili karxana üçün 2 milyon yandan artık işlep çıkırış tannarxını tecep berilgan boldı.
1: Hazırgıca Li Canhu öz aldığa tədqiq qılıb açqan 10 neç türlük yenilik yaratış nəticəsi Gərbi Şimal Neftlikinin işləb çıxırış nəq meydanında umum yüzlük kengaytılıb qollanılıb nəq meydandakı xizmət önümü ünümlük östürülüb işləb çıxırış bexətərlik xəvp xətiri tövəllətilib karxana üçün cəmi neçə 10 milyon yuan tənərxini tövəllətib ünümünü aşırdı.
0: Xizmette Li Canhu azaldın teknikinin bəhirlinişte təcrübelerini saklap qilişte. Pıxsıqlıq qılmay, ətrafıdaki yaş xizmetçilerini çin qalbi bilen ortaq ösüp getilib ilgirləşki yetəklidi. Li Canhu cəmi 15 şagirdin yetəklidi. Bunun içi de 5 kişi ali teknik bulup ösüp getilib, öz xizmet orunda, öz aldığı iş qılalaydıgan texniki tayançığa aylandı. O yine ben qorupluğa Yetekçilik kılıp, her derecelik maharet musabıkları gibi pahalı katınışıp, memleketlik maharet musabıkısı da her kayısı da altın, kömüş, mis midalının her kayısının ikkiden aldı. Özümü memleketlik kesple, kesbi maharet musabıkısı yığıp kırgızış işçileri musabıkısı. Abdudum rayının ben grubu başlıkları Universal Başkuruş Maharet Musabıkısı da altın midalga erişti.
1: Kəsib bilən şoğullanğandan bu yan Li Canhu məmləkət bu yecə texnika mahiri. Cungu Neft Kimya Sanayeti Guruhi bu yecə yaş iş urni mahiri. Cungu Neft Kimya Sanayeti Guruhi Çəklik Şirkti bu yecə texnika mahiri qatarlıq 30 nəçitürlük şərəbki erişdi. Yana bütün Şincan bu yecə Monavvar Bən Qurbu Başlıqı bolu spiti bilən Çinxua Daşöysüge berib Daşöyde bilim aşırdı, ögendi.
0: Şan çarab aldı da Li Canhu baştın ahır sagaklik ve kemterlikini sakladı. او مندق دیدی شان شرب الهام تخم مهمی مسئولیت 10 میلیون تن درجلیک زمانی ولشکان چون نیفتلیک طبیعی گازلیک قرلشین تیزتش اشکنچ قتم ایگلیک تیکلش کوریشیده من بار دیگرنی عملی کورستش مسابسیده من جزمن خزمتنی تخم پخته ایشلیشیم گیرک
1: خزمتکی قطنش

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdikerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılışı için abonucular terimin

0: ئۆتىدۇ دېگەن دېلو مىسالىنى سۆزلەپ بېرىمىز.
1: ئامما ئۈچۈن ئەمەلىي ئىش قىلىپ بېرىش سەھىپىمىزدە بىر ۋاراق تەپتىش تەكلىپى قورامىغا يەتمىگەنلەرنىڭ كىنو كۆرۈشىدە ئېتىبار بېرىشنىڭ قەغەز يۈزىدىن يەر يۈزىگىچە ئەمەلىيلىشىشىگە تۈرتكە بولدى دېگەن مەزمۇن دىققىتىڭلارنى بولىدۇ.
0: ئەمدە دىققىتىڭلار بۈگۈنكى قانۇنسىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ تەپسىلىي مەزمۇنلىرىدا بولسۇن. قانۇن خەۋەرلىرى.
1: Turalgu ve Şehir Yezi Kuruluşu Ministerliği yakında uxturuş ilan kılıp, Turalgu Amevi Fonu'nun başkuruş nizami, özgertiş, pikir eliş nusqısı toğırsı da aşkarı pikir aldı. Bu kıtımkı özgertişte dikkat, tapşırıqçılarının köp hıllaşkan Turalgu istimal ihtiyacı merkezleştirilip, öy icari eliş, bizeş, öycay mulazimeti hakkı töleş katarılık, Turalgu istimalını kollaş aydınlaştırılıp, canlıq işkı orullaşkalla tüzümünün kaplaş dairesi kirgüzüldü. Hem rakamlaştırış kuruluşu küçeytilip, xavf xatarının başkuruş yanımı küçeytildi.
0: Turalgu ve Şehir Yezi Kuruluşu Ministerliğinin alaqadar mehkime idarısının mesulü bunlarını bildirdi. Bu qitimki nizamni özgertishdiki eng asaslıq pikir yo'li Turalgu Amevi Fondi tüzümini tapshirguchilarning o'xshash bo'lmagan bosqichdiki ko'p xillashgan Turalgu iste'mol ehtiyojini texnik yaxshi qondirish imkoniyatiga ega qilishdan iborat. Birinchi, uy sotib olish, uy ijara qilishni, uy remont qilish, uyni beqishga kengaytirib, mablag'ning ishlatilish o'rnini texnik beytimiz. Ikkinchi, Кәң жаллық ішқы орынлашқаларыны түзім білін қаплаш дайырсығы кіргізіп, мәнпәтіндіған аммыны техімі кен айтымыз. Үшінші, өз ара етрап қылыш, өз ара қарыз берішіні ілгірі сүріп, рақамләштіріш құрылышыны күчейтіп, мәбләғнің шілтілішіні техімі қолайлаштырымыз. Төтінші, Хәвіп қатарны башқұрышыны еңімі күчейтіміз. Алдамчылық қылып елі біліш, қарыз елі білішінің алдыны еліп, мәбләғнің юрішіні техімі бейхатар қылымыз.
1: Turalgu Amevi Fondi iliş, şiltiş dairesini kengaytiş bu kıtımkı özgertişinin muhim noktası. Bu mesul kişi bunlarını bildirdi. Pikir iliş nusqısının 24. maddesi de Turalgu Amevi Fondi ilişki boludugan ahval 6 xıldın 9 xılığı kengaytildi. Yeniden köpeytilgen 3 tür ayrım ayrım halda 1. Özü olturuvatkan öyünü bezeşte belgelik somadın eşip getmeslik. 2. Özü olturuvatkan öyünün öycay mulazimeti hakkını töleş. 3. Goviyanın tasdikidin ötken başka turalgı öy istimal ahvali. Bu madda intayin muyum. Hazır yolgu koyuluvatkan nizamda iliş, şiltişki karta misal keltürüş usulü kolunulgan bulup, şiltiş dairesi çeklik. Bu maddini yeniden köpeytiş, tapşırguçlarının okşaş bulmağın baskıştaki köp hıllaşkan turalgı istimal ihtiyacıga maslaşışka tehimi zor canlıklık ve kengiş boşluğu elip geliyordu.
0: Turalgu Amevi Fondi tüzümü devletimizin şehir pazarı turalgu tüzümünün mühim tərkibi kısmı. 1999 yılı Goyen Turalgu Amevi Fondi'nin başkuruş nizamını elan kılıp yolu koyandım boyan Turalgu Amevi Fondi tüzümünün yürüyüşü, kanunçılışış, kalıplışış yolu kımandı. Turalgu öy tərəqiyyat basqıçının özgürüşüge əgişib, Turalgu Amevi Fondi məbləğini şiltiş, noxtalı qalda Turalgu quruluşunu qollaşdın, ahallarının şəxsi öy setibilişini qollaşqıca, yana başqa Turalgu istimal ehtiyacını qandırışqıcı bolğan cəriyanını başdan keçirib, şəhər bazarı ahallarının Turalgu səviyyəsini özdürüşdə mühim rol oynadı. Tapşırguchining turalgu ehtiyojining qaraganda davlatimizning shahar taraqqiyoti keng ko'lamlik miqdorni oshirish, kengaytish bosqichidan saqlanma miqdorining sifatini o'stirib, unumini oshirishni asos qilish bosqichiga o'tyapti. Xalq ommasining turalgu uy ehtiyoji umumiy jihatdan bormi yo'qdan, yaxshimi yaxshi emasmi o'zgardi. Turalgu istimal chiqimi uy sotib olish, uy ijara qilishdan, uy remont qilish, uyni beqishga kengaydi. Tapshirguchilarning turalguni bezash, yangilash, o'zgartish, remont qilish, asrash qatorliq jihatlardagi ehtiyoji zo'r darajada oshdi. Nizamda belgilangan mablag'ni ishlatish doirasini kengaytirishga to'g'ri keldi.
1: Bu qitimki özgertişdiki yana bir bösüş şu ki, Turalgu Amevi Fondini tapşırışının kaplaş dairesi kengaytirildi. Pikir eliş nusqısığa asasen yakki soda sanayiçile, bütün küllük tüzümde bol-

0: Мұған кәсіпкарла әмді башқы жалық ішқы орылашқалла тұралғу амеви фондыны тапшырыш түзіміге өз ұқтиярлығы білін қатнасы болуды. Конкурт чарысыны район тәсіз қылынған шәрлік қалық өкеметі түзіду. Тұралғу вә шәр езі құрылышы министерлігінің алақыдар мәхкеме, идары мәсулі мұнуланы білдірді. Hozirgi ishqi o'rinlashtirish qurilmasidan qaraganda davlatimiz noposi va ishqi o'rinlashtirish qurilmasida bir qadar cho'ng o'zgarish bo'ldi. Supa iqtisodiy va yangi yachi ishqi o'rinlashish holati tez taraqqiy qildi. Jonliq ishqi o'rinlashadigan yangi yachi ishqi o'rinlashganlarning ko'lami tez oshdi. Nizomdagi topshirish mexanizmini takomillashtirish, mukammallashtirish zarur bo'lib, yakka savdo sanoatchilar, butun kunlik tizimda bo'lmagan kasbkorlar, shuningdek, boshqa jonliq ishga o'rinlashganlarning turalg'u ommaviy fondini o'z ixtiyorligi bilan topshirishi va ishlatishiga marat berilib, ularning turalg'u masalasini hal qilishiga yordam beriladi.
1: Diqqat qilishga arziydigani shuki, mablag' boshqarish mexanizmi jihatida fikr elish nusxasida tizim to'siqi yanami chingitilib, Turalg'u ommaviy fondini boshqarish komitetining mas'uliyati mukammallashtirilib, turalg'u ommaviy fondini boshqarish apparatlariga bo'lgan nazorat qilish boshqarish kuchaytirilib qolmay, yana turalg'u ommaviy fondini boshqarish markazining mas'uliyati amaliyalashtirilib, uning nizomdagi belgilimi bo'yicha o'rinlarning aloqador majburiyatlarini vaqtida ado qilishiga haydakchilik qilmaganlik qonun javobgarligi aydinlashtirildi.
0: Tapshirguchilarning qulaylik, yuqori unumlik mulozimatga bo'lgan orzusiga inkas qaytirish uchun fikr elish nusxasi ko'p halqada a'lolashtirilib, turalg'u ommaviy fondini boshqarish markazining qarz tasdiqlash vaqt cheki iltimosini qabul qilgan kundan boshlab 15 kun ichiga qisqartildi. Turalg'u ommaviy fondini raqamlashtirish iqtidori qurilishi kuchaytirilib, boshqarish mulozimatining unum iqtidori o'stirildi. Turalg'u ommaviy fondini boshqa joyda moslashtirish mexanizmi takomillashtirilib, turalg'u ommaviy fondini o'zaro e'tirof qilish, o'zaro qarz berishga turtki bo'lib, topshirguchilarning boshqa joyda ishlatishi texnik qulaylik, yuqori unumlik qilindi.
1: Yaqin qiyinlardan buyon bir turda umum yuzlik bejirish, eng ko'p bo'lganda bir qitim qatrash qatorliq islohotlar, turalg'u ommaviy fondi ommaviy mulki materiallarni ixchamlash qatorliqlarga qarata texmo yuqori umidlarni kutdi. Shuning bilan birga ixtisosiy materiallarni ixchamlash qatorliqlarga qarata texmo yuqori umidlarni kutdi. Shuning bilan birga iqtisod jamiyat taraqqiyotiga agishib, topshirguchilar mablag' qatorliqlarining rayon halqib yotkilishi kun seri ko'payib, rayon halqigan ommaviy mulozimatga bo'lgan ehtiyoj borgan seri ta'xirsiz bo'ldi. Nizomga aloqador mazmunlarni ko'paytib, turalg'u ommaviy fondi mulozimatining texmo qulaylik, texmo yuqori unumlik bo'lishiga haqiqiy kapolatlik qilish zarur bo'lib qoldi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
0: Xinjiang chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish bosh punkti ko'chmanlarni boshqarish islohotini uzluksiz cho'nqirlashtirish va siyosatda tuzumda yangilik yaratish orqali chegaradan o'tkazishni qulaylashtirish saviyasini uzluksiz o'stirib, Xinjiangning yuqori saviyalik ichivitishiga quvvat qo'shdi, sifatini o'stirdi.
1: Dolati portidagi Xinjiang Zhongtian Bowang xalqaro ashyo obrot cheklik sherikining ashyo obrot rayonida mamlakatning har qaysi joylaridan elib kelingan kundalik turmush buyumlari, oila elektr uskunalari va avtomobil zapchaslari O'rta Osiyodagi 5 davlat va Rossiyaga to'shilish oldida turadi. Chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish tarmog'i yo'lga qo'ygan ko'p turlik qulaylashtirish tadbirining foydasida bu yerdagi kasb miqdori zo'r darajada oshdi. Xinjiang Zhongtian Bowang xalqaro ashyo obrot cheklik sherikining direktori Sun Zhigang muxbirga mundaq dedi. Sur'at tezlashdi. Universal skladda saqlash tanarximiz oz deganda 20% atrofida tuvallidi.
0: Tunish turilishcha navbatda Dolati chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish punkti portning tekshirish yo'lini 2dan 8 ga ko'paytgan hamda 4 o'rinda tamojina bilan birlashib tekshirishni ishga oshirib, bir avtomobilni tamojinadan o'tkazish vaqtini 20-30 minutdan 5-10 minutga qisqartgan. Hazır Cungo'da işlep çıkarılan maşini üskünüle, şamal elektri üskünleri, energiya üskünleri köplep eksport kılını vatkan bulup, eksport miktarı 2023 yılı dikidin asasen iki katlanğan.
1: Şinjan Çigradın kırış çıkış Çigra Müdafiye Tekşürüş Başpunkti İpek Yolu İqtisat Belbağıdaki Yadırılık Rayon Kuruluşu'na küş koş üçün Taşyol Portada hizmet vaxtını uzartış qatarlıq kolaylaştırış tedbirini Tömür Yol Portada başka tarmaqları bilen birleşip tekşürüş, akıl tekşürüşünü yolga koyup Cungo Avrupa növetçi poizini ötküzüş ünümünü 15%'ın artıq aşırdı. Qorğaz Taşyol Porti, Ürümçi Aeroportada kolaylıq tez ötküzüş yolu içip, tavar optimobillarının tamujundan ötüş vaxtını 30%'ın köpürek. Ayırplan grupsidiki her bir adamınkini 50%'ki yakın kıskarttı. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prinsipi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıq nəticəsində monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
4: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıq nəticəsində monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prinsipi.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetli radyo anıqçılar. Şinjan radyo televiziya stansının mündet bırak programısını anlaşılanı karşı alınız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu kıtımkı programımızda tüvendiki məzmurlarda alışı birimiz.
1: Aval yezi ilgiliki yezilarını zamanıvilaştırışını tezildişinin 15-ci 5 yıllık yerik planı bizge kandak paydalarını elip geledu diyen makalını anlayızlı.
0: Gülün vatkan yezi kentlerine nazar sahipimizde bir tal zırının kuşidi tümen çakırımı taraldı. Yupov'un ayesi zırdın mol olsun ilişini kütüb aldı diyen mezmurlar diye tanıdı bulundu.
1: Kaltıs ve iş mahirler

0: 5 yıllık plan mezgilde yazı ilgiliki yazılarını zamanıvilaştırışını tezlediştiki asaslık nişan körsetküçü otturğa koyuldu. Bu yazı basarlar, yani koçu başkarması rayonu da yaşanğandı kütünüş mülazimet merkezleri mülazimetinin kaplanış nisbitini 80%'ki yetküzüşünü öz işçi alıdı. Bu türdeki merkezler adıyla katlık detal kuruluşu bulmasın, belki kündüzlük halıdın haber eliş, yaşanğallar aşkanısı, öyüge berip yuyunuşka yardım beriş, sağlamlıkını közütüp ölçeş katarlık bir katar mahiyetlik mulazimetler bilen təminleşini görstüdü. Meselen, yaşanğallar kündüzü merkezge berip ğızalansa, köngül assa, kan besimini öltse, keşte öyüge kaytıp tursa buludu. Acitadan çıkalmaydıgan, ya ki yerim çıkalmaydıgan yaşanğallarga karta, məxsus adam öyü geçe berip perviş mulazımeti bilen təminleydu. Yaşanğanda kütünüş meselesini muvapıq əl kılgandıla, yazılardaki sırtkı çıkıp işlevatkallar andın sırtta hatırcam işleyeleydu. Moşındak bolganda, hem ailede yaşanğanda kütünüş, hem endisi tügütülüdü. Teximo muhimi, yazıkent cemiyetinin illiqliqi ve uyuşçallıqi küçaytılıdı.
1: Üç yıllık işlep çıkırış turmuşluğun derecesini öz türüştün birleştirdi. Meylesiz hazır şehirde hizmet kılın ya ki kentki kayıtıp iyilik dikilmekçi. Bunun bu 15. 5 yıllık yezi iyilik planı her birimizin küllerini tekme ümitke, tekme işençki iyi kılın. Bunda 15. 5 yıllık plan bizden birlikte ümit kütüşümüzge erziydi.

0: radio yuvani o'quvchilar. 6-oydagi Qashqar tuprog'i oltin rangga kirdi. Bugungi gulinayotgan yezi kentlarga nazar sayfimizda yopuq noyisning terim bozorida ziridin mol usul elish manzarasi namoyon bo'ldi degan mazmunda to'xtalamiz.
1: Yopuq nahiyasining terim bozoridagi zira etizig'i kirganda tutash ketgan ziralari pishqan bo'lib Eğir başaklar şamalda yenik yelpinip duratdi. Havani koyuk hem sap zırının kuşçiydi kaplagan edi. Kombayyalları uyaktan boyakı ütüşüp duratdi. Etiz kırları arasadaki yollarda mol hosul şatlıqı urgup duratdi.
0: Terim bazarlık yezi ilgilki yezi işkansının alakadar mesulü etiz kırdı turup mundak dedi. İlgiri bizden bu yerde pekat bekatım ehtiyazlık terhul kılı zırı öztürgül bulatdi. Mobil usulü 100 kilogramdan aşmaydı. Hazır kışta zırı teriş koşulgan, enizgi konak teriş yolu koyulup, bir yılda şikik etip terilip, bir yerden koş usul ilinip, mobil usulü açtı. Amının yan çıkımı tompaydı. Köz aldıdaki aldıraş usul yıkış menzirsigi karab, onun sözlerden işen çıkıp durattı.
1: Bir yılda bir kıytın pişiştin, bir yılda şikik etin pişiş. Tabiyatga pasıp tayin işten teşebbüskarlık bilen bösüş hasıl kılışkıca kiçikkine zira Qashqarının bir bayan etizleri de en enevi terikçılıktan elinidigan hosul hesabatını asta asta özgertmekte.
0: Dünya ziriçiligi de Şinjanga karış, Şinjan ziriçiligi de Qashqarga karış gerek. Kuşburak materyal sahası da kent tarqalgan bu bir cümlesiz kuruk yapamaz. İgilinişçe, terim bazarının zırı özdürüş tarihi 300 yıldan aşırılan bulup, Şinjan'daki hemen itiraf kılgan iptidai zırı özdürüş başlanganca işken. Kadımdın hazırlıkça İpek yoldaki kaynak durmuş burukı iki Qashqar zırısı özgeç temgi tayinip Irak yıkıngıdan çıkkan.
1: Qashqar tarım uymallıkının garbi gırbekige, teklamakan kumlıkının garbi canı buğı caylaşkan bolup, zira östürüştiki altın süpetlik ösüş belbeği. Yopuğun ahiyyasıdiki ziranın süpet evzellikini köz bilen körgül buludu. Danları tok, rengi sarğuç yeşil, parqıraq bulup, pişek dan, orlaşma maddalarının ilgiligen nesbiti 3% gemi yetmeydu. Parılnışcan may tərkibi başqa işləb çıxırış rayonlarına gedin 30%-dən köpərək yuqarı bulub, təmi özgəcə, uzunqəcə iğizdə qalıdı. Texim ətilgə elişqə ərzidiğini şoki, yopuğu zırzi, Yavrupa İttipaqi, SGS-nın 508 türlük yezi ilgiliki qaldıqlarını təkşürüş ölçəşdən ötüb, dövlət işçidiki Yavrupa İttipaqının yeməklik icazıdı ölçümüge yetken asandiki zirə türüge aylandı.
0: Təbi şərait yaxşı bolsumu ilgiri Qashqar vilayetidiki zirəti yerqçiliki uzaq məzgil ətiyazıki üşükdə mayısı nabut buluş, ətiyazıki qorqaqçılıq, su kəmçil buluş, mayısı ünüşü nacar buluş qatarlıq məsələlərinin parakənəçilikik uçurgan idi. Burmuş bir kıtımlık dadıl sınaktan başlandı. 2019 yılı Yopuğun ayısının terim bazırı başlamçılık bilen kıştı zırını küçük gülemde terişini sınak kılıçtı kanatı yaydırdı. Kıştı teriş dediğimiz 11. ayının ahırda kış kirgende terip, uruklu toprak içinde kıştın ötküzüp, 3 ay kirgüzüp, kış peslindeki tümen temperaturada mayısını soğuk göndürüp, 2. yılı 2. ayının ahırda mayısı önüp, 5. ayın ahri 6. ayın başları da merkezlik maşını arkalık yığvelişini körüstüdü.
1: Qashqar vilayetlik yezi ilgiliki yeza idarisi, yezi ilgilik teknikisini umumlaştırış merkezinin alakadar mesuli tonuşturup mındak dedi. Bu zırını tuprakta bir kış saklıganğa baraver, ət yazgırgenden kiyin yıltız sistemisi teximu çoğunkur yıltız tartıdı. Çaçma yıltızı terakki kılıdı. Su ve oğut sümür şıktıdari əti yazda tez, yıltız tartkan mayısıdın xeylili eşip getidu. Kışta terğanda zira mayısının qoğdaş nisbiti ilgiriki 65%-dən 90%-ke ösidu. Mayısı ünüp çıqqandın kiyin tüpi pakar bolup, qomboranğa əti yazdaki üşükke, naçar şara itki taqabıl turuştak əvzelliklerge ege boludu.
0: Bas kademde yürüşleştirilgini yana yupuk astıdın temetip soğuruş ve oz kılmay terip nemdep öztürüş teknikisi bulup, bastırıp soğuruş hacetsiz temetip soğuruş tayinip belgelengen noktada mayısı ünudu. Sonu ticeş bilen bile mayısı ünüş nisbitini delcayda öztürgülü buludu.
1: Terim pasırdaki etiz başlarına kelgende bir xil kən tar qur orullaşdırılması kişilərinin diqqətini tartdı. Tar qurğa kevəz terilib, kən qurğa düz yerdə zirə östürüldü. 6-cı ayda zirə yığıb elinğandan keyin kevəz davamlıq normal ösüdü. Zirənin mayıs məzgilidə tüpi pakar bulub, yana kevəzlikni qumburandan tosub, kevəzlikdiki mayısalarının qorub ketiş nisbitini zor dərəcədə tövəllidudu. Yana bir xil teriqçilik əndiyisi mu oxşaşla yuqarı ünümlük bulub, tüz cayğı terilgan zirə yığıb elinğandan keyin öz cayda yer ağdırmay eğinizğa qonaq terilib, qonaq teriş məzgili ilgirikedin təxminən 10 gün aldığı sürülüb, teximi uzaq ösüb yetiliş dəvriyelikki qolgı kəltürülüb, osul və süpət qoş östürülüdü.
0: Şu cahiki yezi ilgili kadırlarını unutuluşturuşça yardım paydalanış nisbiti həsilə başqan. Oxşaş teriqü yer külümədə açlıq və xisadi ziraatın qoş osul iliş işqa şurulğun. Nukul buğdayı və qonaq terganğı siliştirganda mobişidin aşqan kırım net 100 yuengi yitip, bir mu yer işkimu paydi yaratkan. Bunun karta terim bazırının tuzyan taq kentiriki teyikçi sayın barat çoğun təsiratı yige. O mundaq dedi. Kiçik etizlar çoğun zala etizlar özgərdi. Teknik kadırlar üyümüzge gelip bizge kol mu kol ögetdi. Bu il mən östürgen zırna mobeşi usulü 120 kilogramdın 130 kilogramı yitip ailemizden kirmi körünerlik açdı.
1: Usul eşip pişiklaşma o ciddi elip berilmaqta. Yopuğa təylimu terikçilik kəsbi kooperatifinin zırı pişiklasıya kərgende zırının kuşedi dimağı urulup duraddi. Tasqaş maşınısı da uruqlar süpüteki asasen optimatik dərəcik ayrılıp atatdi. Oraş kaçalaş liniyasının yeni da işçilar zirə cevherini urap kaçalaş xaltısıga kaçılıp, memleketinin ərqaysı caylarına tarqıçışqa tayarını atatdi.
0: Zirinin yadroluq rıqabət küçü aşxandaki aşı xuşpıraq bileli çəkilinib kalmaydı. Bu yıl 4-cü ayda zirə və çiçik buya Zaranza, Toşkan, Zerik Katarlı 34 yıl Cunyi Dor materyalı bilen birlikte Şincan Uygur Abdunum rayonunun dağlı Dor materyalları mundaricisi birinci Türk kümge kirgizildi. Bu Kaşkar Zırısının Dorlu Kıymetinin Abdunum rayon derecelik hükümet taraf

yaşaş yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo anıgıçılar. Xotin ayısının yeni avat yesi otur erik kentirlik 52 yaşlı kent ahalısı izi sadır 8 yıl vaqt sərp kılıp bağda işleydiğen adli deyikandın kentte hemi itiraf kılgan terikçi mahirga aylandı. O puxta işçan gayretige tayinip kiçikkeni şap doluq bağını baş kurup 5 beğiğe aylandırıp mokun bolgan kirimine aşırış yolunu açtı. Bugünkü kalıs 5 mahirleri sahipimiz köpçülükke ezi sadırının işlemçilerin teyirikçi mahirge aylangalıq doğrusudaki ilk ayını sözləp birimiz.
2: Bu yıl ezi sadırının şaptol dərəxi östürvatqınığa 8 yıl boldi. 8 yıl ilgeri onun kırımını aşırdığan muqim yolu yok idi. Yıl boyu etraptaki yez bazarlardaki şaptolluqlarda işləp turmuşunu qamdaydı. İşleş mezgilde o əzəldən horulluq kılmay işçan bulup ögünüşke herismen idi. Şahlarını çataş, soğuruş, oğutlaş, haşarat sininin aldını iliş qatarlıq her bir dehkancılık işini əstaydıl körüp, köngül koyup, ögünüp, ün-tünsiz hatırlap ögendi. Küllerinin ötüşü bilen şaptol dərəxini östürüş ve bağını pərviş kılıştaki əs qatadığan tekniklerini ilgiledi. Şundakla tədirci halda özü ilgilik tikləş gayrtiga ilgi boldi.
1: Yeterlik tecrübeye iyi bulgandı ki, Eziz Sadır özü iyiliktikle meyvelik derek dikişine kararı kıldı. İyiliktikleştiğinin dastlabki mezgilde o işinin puxta başlayıp aldı bilen 10 mu bağını ödüge elip, məksus şaptol östürüş kişiletti. İşlemçilik kılıp ögengen əqiqi teknikçiye tayinip, kümül koyup pərviş kılgaşka, onun şaptol derekleri baraksan ösüp, meyveliş miktarı zoraydı. Şaptollarının təmi yaxşı bulup, her yili yaxşı paydığı erişti. Emli Kırım onun şaptolunu yaxşı östürüş işençine teyikimi çıngıttı. Şunu deyin ki, o terilgü külümünü 20 yıl muqim keng etti. 8 yıl köngül koyu pərviş kılış arqılıq, bağ 33 muqi keng etildi. Bağda pentau, toğaç, xotanın yerlik şaptolu östürülüp kalmay, yine örük, aluç qatarlıqlarını kiriştürüp östürdü. Köp kıl terikçilik yek türdeki xelp xatardın önümdeki sağılınıp, her yili muqim kirim kıldı. İz Sadır mundaq dedi. Meyvelik derek östürüşte kon tecrübe ve sizimge tayini bilişki bulmaydı. İlmi pərviş kılgandıla andın o solu yukuri ala süpetlik meyvelerin östürgül buludu. 8 yılda meyvelik dereklerge kesel tigiş, çiçekleş mezgilde çiçek tökülüp gitiş, meyve süpeti naçar buluş qatarlı qiyin meselelerge yoluqqanda o əzəldin qarğular iş görmedi. Her kıtın mel kılgılı bulmaydıgan meselegi yolukkanda o birinci vakti yezgilik teknik has vekili bilen alaklaşıp, kemterlik bilen sorab yeni şekildeki pərviş kılış asıraş usulunu əstaydil ögendi. Kespi teknikinin türküsü de meyvelik bağının meyve süpüte sicil üsüp, usulun muqim eşip, terkçılık kespi barğansırı pişip etilip, kelplaştı.
2: Bağ külümünün üzlüksüz kengişige geçip, her kıtın çiçek şalanlı diş, meyve şalanlı diş, meyve üzüştek dehkancılıkların aldıraş mezgili de yalğız bir aile kişiler gülü tayangan bilen yetiş bulğulu bulmaydı. Eziz Sadır her yili şu kentteki tört kent ahalısını bakka işleşke muqim təklif kılıp, her bir kişinin künlük iş hakkını 100 yuan ölçem boyunca rast jut kılıp berdi. Əzəldən nesi kaldırmadı. İşik aldıdaki bu hizmet yurttaşlarını sırtkı çıkıp katırmay, yakın etrafta pul tepip, ailesinin kıracetini toluqlaş imkaniyetigi ege kılıp, koşnularının kırımını aşırışka hakiki türtkü buldu.
1: Bugün künde Ezi Sadır'nın beğe dəlcayda yakış pərviş kılınıp, meyve süpte əla ıqtisadi ünümeyin tayin körünerlik bulup, ərmü bağdın her yeli təqminen 3000 yuan sappayda aldı. Əla yakışı təm və qatlıq sınaqlardan ütələydiğen süpətki tayinip, şaptolarının setilmazlıqdan ğam kılmaydıgan bu oldu. Sodigarlar daim təşəbbüskarlıq bilen işik aldığı çikilip seyitip alıdığan boldı. Qarqaş nayısının kelgen sodigar Mettursun Rozbaqi uda işkijil alaytan baqı kilip mal kirgüzdi. O mundaq dedi. Bu yerinin şarayit intayın yaxşı, Qarqaş nayısıgi yıqın, berip kiliş tuş nayit kolaylıq. Onun üstüge kün nurunun çüş vaxt uzaq, şaptuğul baldır pişidu. Təmi tatlıq yit kılın, şuna mən her yeri məksus kilip seyitip alı mən.
2: Yeni bir yıl meyve pişkanda Эзіз садырның шаптуллық беғи кішіге хозыр беғишлайдыған шерін тәмгі толған еді. Адеттіке ішлемчідің еллік сап пайдасы 100 мүн юәнге етідіған терікчі махир ғайланғычы Эзіз садыр 8 ел вақыт сәріп қылып, әмәлі ішләш айліні гүлләндірді деген даулиіні ұзақлап бәрді. Оның шаптуллық бағы бәрпа қылыш хикайысы Хотан нахиясының езі кәнтлеріні гүлләндіріштіке бір ярқын картинасы болып, қас кәсіплерінің аммының кірімінің ашырышқа түрткі болыш, тіршіп көрәш қылып, гүзел тұрмыш ярдыштың ибарат реал көрінішіні жаллық намайын қылдың.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukasının haber sahip isken aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
1: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü doktoruludu.
0: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tügütüldü.
1: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
0: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
1: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızlı göre alaysız.
2: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukasının hem Türklük sınımı mezmuları sarkıl.
3: Mukafatlık Tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukabatka eriş pırsızdınız ben.
2: Yoklumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
0: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukası da halı qançı talap əndisiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bir vasit görsütüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
2: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
1: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarından Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.

Yakında memleket boyunca şikinci, garbi şimaldaki tuncu yukur derecelik yezgilik çallıkları bir katarlıki pen tetkikat süpsi, devlet yezgilik çallıkları bir katarlıki ilim pen merkezinden garbi şimal merkezi, Cungu yezgilik peller akademiyesi garbi kısım yezgilik tetkikat merkezi resmi işe giriştirilip, devletimizin garbi şimal rayonu için aşkçuluk yezgilik çallıkları bir katarlık stratejilik tosk berpa kılın. Devletimizin garbi şimal çigirtsiga caylaşkan Şincang 8 devletten hoşuna. 5700 kilometreden artık çigra liniyesi bulup, çigra halkıgan ziyandaş calıklarının tacavuz kılıp kiriş kalpi yukarı yolu hesaplandı. Uzaktan bu yan, garbi şimal rayonunda yukarı derecelik yezgilik calıkları bir hatarlıki pen tetkikat süpüskemçil bulup, kesellik aşaret zihnini onursal tüzeş ünüm iktidarını çekilip koygan idi. Bu kıtım sancıgı makyalaşkan garbi şimal merkezini Cungu Yezgilik Peller Akademiyesi bilen sancı kuyuzu Aptın Oblastı ortak kurgan bulup, bu merkez mevkani Şincang'ı koyup, garbi şimalını kaplap otur Asya'yı tesir körüstüp, körüstüp ölçeş aldın signal biriş, halp hatergi hüküm kılış, aldını iliş tizgilleş, tosuştun bir hatarlıkını bağlaşmış bulgan, bütün zencirlik pen tetkikat sistemisini berpa kılıp, yezi ilgilikli de kesellik, aşarat zihnin aldığını iliş tizgilleştiğini tihmu ilmi delcayda yokur ünümlü kılın. Bu stratejilik oralaştırma yer şarbi yezgilik calıkları bir hatarlık havup hatarlıkı ünümlük takabül durup, garbi şimalının yezgilik bir hatarlıkının tüzeş seviyesini sicil üstürüp, Şincang yezgiliklinin yukur süpetlik terakiyatı, devletinin aşk bir hatarlıkı ve ekologiye bir hatarlıkını tıkta pen tekniki trik bilen temilleydi.

Növete Aksu vilayeti Aksu şehirde 327.400 mu yerdeki buğdayın oruç meskulatı ahırlı şeydep kaldı. Her kaysi caylar ava uçuk vakitin paylanıp açlık yığı vilişini can tutup, yazlık terilgu, yazlık pervişini mas kademini küçeytip, yerini ağdurmay inizgi teriş arkalık yığış bilen terişini yolçuksuz cepsulaştırışını işe aşırıp, küzlük açlıktan mol olsun iliş asasını müstehkemledi. Etizlerde bütün musablik maşınlaşkan meskulat kılınıp, uğurlup olgan etizde yer ağdurulmay teriydiğen siyalık oğutlaş, uruk seliş katarlık iş tertiplerini bir katımdılı tamamlap, konak en hızlı terildi. Yakınki yıllardın bu yanın şu cahı buğday en hızlıkını ağdurmaslık endisini kendi dairede umumlaştırıp, buğday en hızlıkını ağdurmayı tıprak katılımını kovdap, tenerk ve adam gücünü tecidi. Yine memlekini saklap teriş vaktini kıskartıp, yerdin paydınış nispeti ve en hızlı teriş görsat gücünü üstürdü.

Ab oqibat ekelgan bolsimi, lekin men uningga naqsham bilan javob qaytiraman. Gui Xiaofeng puti bilan rasm qalamini elib, o'zi uchun, shundaqlar boshqalar uchun qaltis kishilik hayot rasmi sizdi. Men ilgiri sonsizlagan yaxshi niyatli kishilarning turtkisida ko'tarilgan. Bugungi kunda bu illiqlikni davomlashtirishni o'ylayman. Gui Xiaofeng shundaq o'yladi, ham shundaq qildi. 2015 yılı yazda bir xəbər Gui Xiaofengni keçəcə uxlatmadı. Xayningdəki meyib kisi Aşiang, özgərtilgən isim, Aşiangnın cigər ixtidarı zəifləşib, cigər almaşdırışqa ciddi ehtiyaclıq bolğan bolsımı, namratlıq səbəbidən müşkül əhvalğı düşüb qalğan idi. O toplağan 10,000 yuanını elib, keçiləb doktorxanığı berib, Aşiangnın ailəsidikilərinin qolığı yetküzüb bərdi. Aşiangning ailasidagilar shu hamon ko'z yoshlarini to'xtatolmadi. Lekin operatsiya haqiga yana 50 ming yuandan ortiq pul kamlab qolgan edi. Gui Xiaofeng yana taraf-tarafga qatrab, bir dori korxonasining bosh mudiri bilan aloqalashdi. Bosh mudir uning qaysarligi va mehr-muhabbatidan ta'sirlangan bo'lsa-mu, lekin yanada gumonlangan holda uningdan Özünüzge mu asan emez turup, yani başkalarga muşundak yardım kılamsız, dep sorudi. Gui Xiaofeng'nin arıgın çırayıda kat ilik şipadisi eks etip turaddi. Asan bolmağışka vaxtada yardım berişinin kımmetlik şikayeligine deyimi düşündüm. Ahırda, karxana 56 000 yuan iyanı kıldı. Ajan jigar almaştırış operasiyasını oğuşluk tamamladı. Başqalarga yardım berishni xushallik deb bilish yo'lida Gui Xiaofeng kipi bir yerdan chiqadigan nurg'un do'st tutdi. U beliki yo'q 6 rassam bilan mehr shafqat yetkizish tashkiloti, beliki yo'q 7 bola tashkilotini tashkilladi. 7 kishi 100 parchadan ortiq qo'ysin xat rasmni setib, Yunnanning tog'liq rayoniga bir umid boshlang'ich maktabi qurishga yordam berdi. Hozirgacha 300 ga yaqin bola bu yerda tarbiya oldi. Gui Xiaofeng mundaq dedi. Mening faqat bir odamning yaxshi ko'nglini bir top kishining kuch olaydigan muhabbatiga aylantirgan ba. Bir qitimliq maktabda leksiya so'zlashda Gui Xiaofeng mikrofonni putida tutib, xushqo'y ham qat'iylik bilan kulib turib bolalarga mundaq dedi. Boshqalar doim mendan buni qanday qildingiz deb so'raydi. Əməliyyətdə nəyidə atdi. İşki putum bilən yolda yaxşı mağaman. Tövəndə oldurğan oqoqçıla közlərəgə ıssıq yaş elib, küçəb çavaq çaldı. Yəqində bir nəcə yıldə o ilgir keyin bulub, Nənşün rayonluq meyiblərinə rəqbətləndürüş lektorlar ömüki, xocuriki yaxşı kişilə leksiya ömükəgə qatnaşdı. Jojangdagi maktab korxonalarining hammasida iz qoldirdi. Bir qitimliq nutqdan keyin bir o'g'il bola uning kiyimining pushqiqini tartib turib, "Gui muallim, men sizga o'xshash bo'lsam bo'lamdi?" dedi. Gui Xiaofeng zongziyib o'ltirib turib, peshonasini uning murisiga yenik qo'yib, "Bo'ladi, qat'iy iradangiz bo'lsa-la," dedi. Yana bazı karxana xizmatçilarımı bunundan zor ilham aldı. Gui muallimning nutqi meni hayotimda bevosita yuzini alaydigan jasoratga ega qildi. Bugungi kunda Gui Xiaofengning 120 nechta maydon ilhomlantirish nutqi leksiyasi 30 mingdan ortiq kishini ta'sirlantirdi. Bazı karxanalarning yuqori darajalik boshqaruvchilari buni anglagandan keyin meyiblarga yordam berish qo'shoniga qo'shildi. Bazı o'qituvchilar alohida o'quvchilarga diqqat qilishga boshladi. Yana sonsizlagan bolalar "Men mo nur bo'laman" degan qasamni yozdi. Gui Xiaofeng mundaq dedi. Ammaviy manfaatning oxirgi nuqtasi yo'q. Gui Xiaofeng daim özü sızgan rəsimgi qarab külümsiraydı. Onun rəsimləri də qarda məğrur özgən meyxua gülü, tüpraqdın önüb çıqqan bambuk notları, yana balılanın külümsirgən çirayı bari yedi.

0: ларның энергия тежешене башкуруш башкармасының башлыгы Рин Тянчи мындак деди. Энергия тежеш аптылыгы жарыянада диккатны энергия тежешне яңы башланыш ноктасы кылып төвән карбонлык келгүсүгө юзланыш баштайбызга мәркәзләштүрүп, булут субси мәгълүматы, булут тәшәббүсе, булут субсыда суалга җавап бериш, Bulut supsida körsitişini öz içige algan töt meydan tor sırtı ve töt meydan tor paliyetini pilallık kanat yaydırıp, bu paliyetler arkalık bütün cemiyetine oddi, muvaffak, yeşil, tövenkarbolluk, medeni, sağlam işlep çıkırış turmuş şeklini şekillendirişte ülgü körsitip türtkü bolup, güzel Şincan kurup çıkış üçün küç koşumuz.
1: Әмді әсілі мәқсәт вә бұрышны әстічің сақлап, гүлініш мұсапсыра жасарат білән алғы ілгірләйлі сәйіпіміз бойы чағалтыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Партия құрылған 105 жылдың бұян әулатма-әулат коммунистлар асаси қатламды елтіздартып, бұрышны дадыл зімісіге алды. Ақсу вилайтыдагы көхияр ілгірі әрілі әтиязды құмборан чықыдыған, гиях үнмейдіған қақаслық еді. Bu jaydiki her millet ammasi partiya a'zolari va kadrlarning boshlamchiligida o'tkalga hujum qilib, ko'kartish xizmatini 40 yil sijil davomlashtirib, jami 1 million 200 ming modan ortiq o'rmon ahyo qilib, tirishchaligiga tayinib, Taklimakan qumliqining g'arbi shimol chetida polatdek mustahkam yashil sepil hosil qildi. Növete Aksu Navat Almisi asaslıq çıkıdıgan Hongchipo Tavalik rayonu almığı xaltı keygüz eşinin açkışlıq məzgiligi kirdi. Bu yıl 150 mumu bağdiki almığı xaltı keygüz eşini pilalıdı. Köhyar ekologiyasını tüzəş rayonunun yadroluq Tavalik rayonu bolğan Hongchipo Tavalik rayonu 40 yıl ilgiri qaqas çöl idi. Aksu şehirdiki bağvan Gan Yongjun muhbirgimindaq dedi. Bu yer ilgiri qumluq idi, qumboran küşlik, daldılangudak yer mi yok idi? Aksu ulaydı 1986 yılı köhyar çöllikini kökertiş kuruluşuna başıldı. Tarım Bozyer özleştiriş daşıyosunun okutkıcısı İmam Mehmet qum tizgilleşinin birinci sepige teşebbüskarlık bilen atlandı. Köhyar 3 Şimal İhat Ormanını başkuruş ponkitinin tuncu başlıkı İmam Mehmet mındak dedi. İlgiri okutkıcıydım. Bağvancılık dersi berettim. Mən kompartiya azası, partiya tapşırgan vazifini çoğum orlayışım gerek. 1987 yılı 2000 mu yerge köçet tiktok, ormancılık idarisi köçetnin tutuş nisbitini aşırışkı kapalet kıldı. Katnaş tarmakları yol yasıdı, suçılık tarmakları orak oldu, kır saldı. Köhyar kuruluşunun çoğunluğu hem kıyılık derecesinin yukarılığı köçe tikip orman ahya kılış tarihi de naid az uçuraydı. Birinci kararlık kuruluş kıla topu ittiriş maşinsiden 2880'e işildilip 850 min kubmetre topu tüzlendi. 1987 yıldan 1989 yılıca bu yergi tikilgen köçetlerinin tutuş nisbeti 87.5%'ye yetip bekitilgen nişandını eşip getdi. İmam Mehmet işleydiğin adamını köpeytiş üçün aynı çağda toluq otur mektepte okuatkan oğulnumu orman ahyaqlış koşunuğu elip kirdi. İmam Mehmet'nin oğlu, Köhyar 3 Şimal İhat Ormanını başkuruş ponkitinin orman muhafizetçisi Asqar İmam'ın dağıtıdı. Dadam daim köçetini tikip koyup perviş kılması bulmaydı. Mən kompartiya azası, cezmen ülgü buluşum gerek deydi. Peşkadem Ponkit başlıkının oğlu buluş çiftim bilen bu işini kılıçta çın durdum. Başka işçi hizmetçilerinin ballarımı bana ergişip geldi. 40 yıldan buyan avlatma avlat kompartiya azaları sepnin aldıdı menip, her millet amması kalıptaş bulup köçe tikip kum tizgildi. Bu ceryanda 3 milyon 900 min adem kitim orman ahya kılışka katnaştı. Köhyarını kökertiş kuruluşu çöllüşünü tüzeş möcizisi yarattı. Aksu vilayeti hazırgıca 8 milyon 239 min 900 mo yerde kumdan müdafiyelenip kum tizgillep vilayetinin orman bilen kaplanış nispetini 1985 yılıdaki 4.1%'den 9.1%'ki yetküzdi. Ala ekologiya asasığı tayınıp yıllık meyve mahsulat kımmetini 13 milyard 70 milyon yandan aşırıp orman, otlak, mahsulat omumi kımmetini 22 milyard 600 milyon yenge yetküzdi.
0: Stansımız xəbəri. Qashqar shahri Paxtakli yeza Yulg'unliq kentidagi 500 mo shal

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mon dünyasıga başlap barguçi, sənət səhnəsi programımız yeni siz üçün hizmetli boludu, mən riyasetçi Hamide Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnəsi programımızni güzel dünya namlıq nakşının yıqımlıq küyleri bilen başlamakçımız, qinemsa Bəhr Alğaysılı.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yaxşımızlar. Bugünkü Tianshan Youchuan paravalıq boyucu setiviliş programımızda anlaşılanını karşılımız. Mən Riyasa Cehraz yazırdalı. Programımızda radyo anlıqıcılarımızda memleketimizde istimalçılarının kızgın karşı ilişiğe erişken Altay'dan keltürülgən süpetlik məhsulat Kanas markasıdaki organik tögüsüte tılgınını tavsiye kılgalıqımdın. Nait Xursaman, biz bugünkü programımızda Süreyya'nı teklif kıldık. Süreyya radyo anlıqıcılarımızda Kanas markasıdaki organik tögüsüte tılgını hakkıda çiğenci beridu. Süreyya, yaxşımsız?
1: Riyasat, yaxşımsız? Radio anlıqıcılar yaxşımsızlar. Mən Altay Kanas sütçilikinin Süreyya bulumun. Hem de köpçilik, belki Altay Kanas sütçilikini şundakla Kanas, kum, köktaqay qatarlıq caylani alınıp bakan buluşu mümkün. Hem de Altay'nın iki güzel tağ deryaları bulup olmuş Altaylıqlarını şundakla top çarulani uzuqlandırıp kemekte. Bugün Altay Kanas sütçilikinin ki organik tögü üstü talqınını köpçilikke alayda tavsiye kılalıqımda nait xursan mən.
0: Hoş, undaqda Süreyya, biz müşü aval, müşü Altay'nın organik tögü sütü doğrusu da toxtılı baqayla mı?
1: Buldu. Hem de müşü köpçilikinin ki əmmisigi məlum, Altay, şimalkanlı 47 gradusqa caylaşıqan, yana müşü dünya itirap kılgan, süt işləp çıxırıştiki altın bəlbaqı caylaşıqan, tünki bu yanin ki şəraiti işqandaq bulğanmıqan organik aletdi. Yağı bu musa ormoluq nəslə arlaşmıqan, pütülləy, təbii boğan, yav öt çöplənin ki müşü qaplınışı bir qədər zor. Hem de bu yerde tögüle yaylı tipi yıkıldığan bulup, asasen mişedin müşü tabi üsüp çıkan tabi ot çöplerini uzuklu kılıdu. Karlıq tağdın ekip çüken mineral sularını içtiydu. Olanın ki üstü ye çıkandak bir bulğunuşku uçurmağın sap tabi, hem de isil bir məksulat. Kana sütçilgenin ki yaylıqı organik. Süt mənbəsi organik, pişiklap işleş ceryanı organik. Hem de bulanın ki həmmisi müşü hükümet.

qar suyi. Şincanın süpətlik məhsulatları Tianshan, Youshan da. Tianshan'ın şehrin qar suyunu tetip bekişini oylamısınız. İpek yoludaki mın yıllık hünervan ruhi üstüde izdinişlik alamsız. Bula zeminin şapaydı. Illık kuyaş nurunun hararıdı. Kıltakladın hazar eylep hakikisini tapaydıysanız Tianshan Youshan'ı tallan. Esil mahsulatla Şincan'da, süpetlik mahsulatla Tianshan Youshan'da.

0: Ezgentlerini güllendirişini yuğurışının yeniçi yolunu açtı. Qarqaş nahiyasının Purchaqçı bazarı ham kağaz yurti depma atılıdı. Bu yazda, bu da ham kağaz kəsiplər bağçısı da sayahatçilerinin ayığı üzülmedi. Onlar bu yerde ham kağaz yasaşını eskilip, mədəniyet icadiyet məhsulatlarını tallab seti valdı. Nancinlik sayahatçı Rin Shu Jian mındaq dedi. Ham kağaz kəsip rayonu da ham kağazdan ibaret gayri maddi mədəniyet mirasının ötmüşü ve bugünkü tərəqiyatını gördüm. Hazırgıca muşındak yaxşı saxlanğalıqını görüp bək ayran kaldım. Ham kağaz kadimde Xan sulalısı ham kağızı dəb atılgan bulup, 1000 yıldan artıq vaqt ilgiri otur tüzlənlikten ipek yolunu boylap Xotengi tarqılıp gelgen. Şu caydaki ahaliler üzümü dərəxinin qozıqıdan kağaz yasıgan. Bu xil kağaz aşarat, miti çüşünün aldını alalaydıgan, nemlikten korkmaydıgan buluştek alaydılıkki igi bolğaşqa yazgan xat, sızgan rəsimlerinin 1000 yıldımı rəngi önmeydu. 2006 yılı Uyghur milletinin ham kağız yasaşı ünleri Tunji Türküm'deki devlet dərcilik gayri maddi mədəniyet mirasları tizimlikigi kirgizildi. Bunun bilen Purchaqçı bazarının ham kağızının nami Barğansı yeri taraldı. Qarqaş nahiyesi ve Şincan'ın nişanlıq yardan beriştiki ülke şehirlerinin köp yıllık kuruluş kılışı neticesi de şu cayda bir saray, bir bağça, bir koçu rayondan ibaret, ham kağızdan ibaret gayri maddi mədəniyet mıraslarını qoğdaş sistemisi şekillendi. Xotendiki vilayet dərcilik gayri maddi mədəniyet mırasları türü bulgan ham kağız yasaşı ünlerinin vəkillik varisi Bilal Tursun bakımında axtidi. İlgiri öyümüzde yasap, kiçikini dokunumuzda satatıq, sayahatçılar mu nait az idi. Bu bir neç yılda hükümet ham kağız törünü nahayt yaxşı qoğdidi ve onunla varislik kıldı. Sayahatçılar köpeği geçke yılda 400 min yuan etrafı da kağız satı alaydıgan bulduk. Qarqaş nahiyesi keyinki kademde ham kağızının ösün xat ve resimlerini əsligi keltürüş, yukarı derecelik oraş, kaçılaş qatarlıq sahelerde kollanılışını sıcıl kengaytışını pilalladı. Qarqaş nahiyelik muzeyinin başlığı Gauvin mındaq dedi. Dikkatni ham kağız kəsbige merkezleştirip, daimlaştırılgan üner sənətini ögitip ve ölçemleştirip özgertip, kadimki usul üner sənətini yaxşı qoğdaymız ve davamlaştırmız. Yana mədəniyet icadiyet məhsulatlarının türlerini beytip, tor ve tora sırtadaki setiş yollarını kengaytip, ham kağız kəsbi bilen amının kirimini aşırışıgı sıcıl türtkü bolımız.
1: Stansımız xəbri. 2026 yıllık kalıptaşlıq lonqısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı 4-ci aylanma müsabıqısının 4 meydan müsabıqısı 6-cı ayının 14-cü günü ötküzüldü. Bayınqulun oblasti komandası öz meydanında Qızılsu oblasti komandası bilən müsabıqləşdi. Müsabıqa başlanıb iki tərəf kəskin tırkəşdi. Ucun bilən müdafiyanın olmuşu və müsabıqa ritmi tez boldu. Müsabaqa başlanıp 26 minutta Bayınqulun oblasti komandasının 7-ci numurluq mahiri Eliyarcan Ali baş top kirgizdi. Keyinki yerim meydanda Bayınqulun oblasti komandasının 66-ci numurluq mahiri Elşad Erkincan nuqta topni vardağa kirgizdi. Bunun bilen numur 2-dən 0-dən muqimlaşdı. Bu Bayınqulun oblasti komandasının bu müsabaqa pəslidə öz meydandaki müsabaqda tunci qalbini qolğa keltirişi. Bayınqulun oblasti komandasının yardımcı treneri Rahmanjan Mahmud mundaq dedi. Məşqdə hücum bilan müdafiyanın cipsilişini nuqtalıq maslaşdırdıq. Komanda əzalarımı ən yaxşı müsabaqa altiga kirdi. Həmmeylən bütün küş bilan atlanıb 3 nömrni oğuşluq qolğa keltirdik. Şimali rayondaki yeni bir meydan müsabıqıda Çöçek komandası öz meydanda 0-dən 3 netice bilen Sancı komandasıga utturup koydu. Aldınki yerim meydanda işkili tərəb topkır güzelmedi. Keyinki yerim meydan müsabıqa başlanıp 5 minutta Sancı komandası bir topkır güzdi. Arkadan yine işki topkır güzüp qalbini kolgi keltirdi. Sancı şehrideki top mestanesi Li Jumei komandığı əgişib Saven şəhrige musabıqı körgülü bardı. O, mındaq dedi. Nəx meydan kəyfiyyatı nahaydı qızğın boldı. İşki komanda əzaları rolunu nahaydı yaxşı cari qıldırıb, musabıqıda nahaydı təşəbbüskar boldı. Қалған ішкі мейдан мұсабықыда

0: Hörmətli radio anlıqçılar, əmdə anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm Proqramısı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşı məsələ. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm Proqramısına alışanını qarşı alımız. Mən riyasətçi Əhməcan Albıqerim.
2: Mən riyasətçi Roşengül İmam.
1: Bu qıtınqı proqramımızda mündaq məzmullada anlayış bir yerimiz.
2: Yurdumdaki yenilikları sahibimizdə, Ürümçi şəhərinin köpxil tədbirlər orqılıq, Ali Məktəbni bütküzgərlərinin müqim işqa uğrulışıqa həqiqi kabalətlik qılğallıqı doğrusda toxtulumuz.
1: Yüksülüvatqan Şincan sahibimizdə yakında Qaramayda eçilgən 2026-cı yıllık məmləkətlik pən texniki çoğun bazarı tərəqiyyatı boyunca sahalı almaşdırış yığınını tonuşdurumuz.
2: Yarqın isim sahibimizdə Şincandaki ən güzəl əmgəkçi digən şərəblik namıqı erişküçü Li Jianhu'nu tonuşdurumuz.
1: Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansının yeni taratko solution abonuçular terminalıda mas kademde anlatılıyordu. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıgılıp olurdu.
0: Şincan'daki yenilikler.
1: Yakında Atınım rayonunun 2026 yıllık edebiyat sanat boyunca yüleş rıgbetlendiriş meblağı türü kilişim imzalaş murasimi Ürümçi'de ötküzüldü. Bu yıl en ahırda tekşürüp bekitilgen yüleş türü cem'i 86 bulup bunun içinde nuhtuluk türü 19, adet kütür 67. Edebiyat, tiyatr, kino, televiziye, güzel sanat, muzika, usul katarlık köplügen sanat türünü öz üstüge alıdı. Yine 12 tür mukafatka erişken bulup, hemisi ötken bir yılda devlet derecelik katı mukafatka erişken. Atınım rayon içi sırtı da kent təsir kozgıgan eserle. Ürümçi şehirlik Çinci Tiyatrı Ömekinin muavin başlığı Limin, bultur 10. nöbetlik Cungu Tiyatr mukafatının Meyhua oyun koyuş mukafatına erişti. O başrol alğan tiyatr nomeri Cadu Astıdaki Hongmei 2021 yılımı rıqbetlendiriş məbləği mədətiki erişdi. O mündaq dedi. Bir kısım supla, bir kısım məbləq cəhətini qollaş. Biz yaş artistlani həqiqətən talantımızı namayan qılıdğan köp fürsətki igi qıldı. Bu bizim tərəqiyyatımız. Şincan Şiçü tiyatrının tərəqiyyatı da nəayəti zor türkülük rol oynaydı. Şincanlık yaş yazgıcı Bayan Taskın hikayeni kayargı berip sözleş gerek namlık nesirle toplumu arkalık yardımge erişti. Umunluk dedi. Meblağ yardımı bizni meyli icadiyet cehette bolsun ya ki turmuş cehette bolsun tekimi zor ilham ve yardımge ilgi kıldı. Ben bu kıtım iltimas kılgan eseri hikayeni kayargı berip sözleş gerek bulup nöbette Huaçın neşriyatı bilen mu kelişim imzaladım. Kileri ile okurmanlar bilen yüz körüştürüşünü ümit kılımen. Atınım raylık Partiya Komiteti Teşvikat Bölümü Edebiyat Sanat Başkarmasının birinci dercilik, müdür dercilik bölüm azası Can Tianshuo mundaq dedi. Keyinki kademde biz tür başkuruş ve mulazimetini yanımı yakşı işlep, faal türde yakşı icadiyet muhiti yaratıp, sanatkarlarımızın turmuşku çonkur çöküşü, halk arasında yıldız tartışı, ketirkenip icadiyet bilen şugulun işiği yardım berip, ideyası çonkur bediliki kamaletki yetken, nefis işlengen bir türküm, edebiyat sanat eserlerini oturgu çıkarıp, yeni devredeki Şincan hikayesini köp yol, köp şekilde yakşı sözleyimiz.
2: Tümen deryasının umumi uzunluğu 80 kilometr bulup, Qashqar şehir rayonunu kesip ötüdü. Yakınki yıllardan bu yan sistemilik tüzeş arqılıq ilgiri tınıp, muqim bolmağan derya yolunun kıyapıtı özgerdi. Derya boyudaki ot çöpler yap yeşil, deldarakler bük baraksan özken, derya suyu sözük bulup, şehir ahalıları aram aladığan, beden çenik durduğan yakşı caygaylandı. Hazır derya boyudaki piyadeler yolu da şehir ahalıları 2-3 dün bulup seyli kılışıdı. Asta yürüyüşüdü. Qashqar

0: saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın saxlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu, açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdudur.
2: Tamakını ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamakını pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü bulaylı.
2: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga qanchalik vaqt ketidi?
0: Şalning gürüşke aylanışiga 2400 saat, buğday mayısining ünüp dan tutup unga aylanışiga 5760 saat, şoqli mayısining meyve berip pişişiga 4380 saat, kalı güşning dastıqanga çıqırılışiga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakni muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın saxlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahipimizde Ürümçi şehrinin köp hıl tedbirli arkalık, Ali Mektep'nin pütküzgellerinin mukum işgi oruluşuğa hakiki kapalıtlı kılgallıkı doğrusu da tohtulumuz. Yakında Ürümçi şehrlik Adem Küçü Baylıkı ve İctimai Kapalet İdarisi 2026 yılı Ali Mektep'nin pütküzgellerinin işgi oruluşuş, İgidiklik tikleş hizmetini yakış işleş doğrusudaki yolgu koyuş layihesini besip tarkıtıp, köp hıl tedbiri kolunup 2026 yılı Ürümçi Noposu'daki Ali Mektep'nin pütküzgellerinin okuş pütküzgenliğin kiyinki işgi oruluşturuş nişanının emelileşiş nispetini 90%'ın köpreki yetküzüşke. Hakiki isim bilen tizimletip mektepten ayrılgan, ama işgi oruluşmagan okuş pütküzgenlerine yardım veriş yöleş arkalık işgi oruluşuş nispetini 95%'ın köpreki yetküzüşke hakiki kapalatlık kıldı.
1: Layihaya işgi oruluşuş iş oranını kiyinayetiş hareketi. İşqa o'rinlashtirish munosabatini maktablarga kirgizish harakati. İşqa o'rinlashtirish munosabatida o'tkalga hujum qilish harakati. İşqa o'rinlashish iqtidorini o'stirish harakati qatorliq 7 cho'ng harakatni o'z ichiga olgan. Ürümçi şehirlik ammaviy işqa o'rinlashtirish munosabat markazi oliy maktab o'tir texnikumni bitkizgan o'quvchilarni işqa o'rinlashtirishga yetakchilik qilish bo'limining boshlig'i Chenley Mundaq dedi. Biz partiya, hükümet organları, kəsbi orullar bir türkümünü qubul qılıp, təklif qılış, dövlət karxanları bir türkümünü

0: qabul qilib ishqi o'rinlashtirish, fuqaroviy korxonalar bir turkumni qabul qilib ishqi o'rinlashtirish, asosiy qatlamdagi ish o'rinlariga bir turkumni o'rinlashtirish, bir turkumni harbiy safga qatnashishga safarvar qilish, jonliq ishqi o'rinlashish, bir turkumni o'z oldiga egalik tiklash qatorliq olti bir turkum bo'yicha ishqi o'rinlashtirishni ilgari surish faoliyatini qanot yoydirib 25,000 ish o'rnini qezib oliy maktabni bitkizgan o'quvchilarni qabul qilib ishqi o'rinlashtiramiz.
1: Hozir dal o'qish bitkizish fasli bo'lib Urumchi shaharlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat tarmoqlari tavalligidagi oliy maktablar bilan udullashib ishqi o'rinlashtirish mulozimatini maktablarga yetkizdi. Chanley mundoq dedi. Ali məktəblərinin işqi orlaşdırış amivi mülazimət ponkitiqi tayinib, işqi orlaşdırışdiki tüncü dərs faalitini kən qanat yaydırıb, Adəm küçü baylıqı və ictimai kapalət idarısının idarı başlıqları, kəsbi yitəkçi mütəxəssisləri, işqi orlaşdırışdiki tıpla qatarlıqlarını məktəbləgi kirişki təşkilləb, Ali məktəbini pütküzgən oqıqıcılığa işqi orlaşış vəziyyəti, siyasətləri toğrısı da liksiyyə sözləb, xizmət izdəş maharətini ögü ishqi o'rinlashga yetakchilik qilish mulozimati bilan ta'minlab o'qish bitkizgan sharoiti bor o'quvchilar oilasini ishqi o'rinlashtirishdagi tunji dars faoliyatiga qatnashishga safarvar qildik.
0: Chanley mundoq bildirdi. Urumchi shahri oliy maktabni bitkizganlarning o'z oldiga egalik tiklashini butun kuch bilan qo'llab egalik tiklash yangilik yaratish hayotiy kuchini urg'utadi. Өз алдыға егелік тіклеген али мәктәпні пүткізгәлләр шәртке ойғын кәлсә, өзі әмәлі тапшырған асасы яшанғанды күтіні соғырды әққі бойынша ярдәм пулы берілады. Әң юқыры ярдәм пул өлчімі Абдоном районның алдыңғы еллік ішчі қызметчілерінің жәмиет отырча маашының 100%lik haq tapshirish asosiy soni bo'yicha hisoblangan asosiy yashanganda kutini sug'urta haqidan eshib ketmaydi.
2: Eh, ona vatan. Siz mardoni chillab tong quyoshini, sahar jimjitligini o'yg'otgan qizil xoraz. Siz pelakti pervaz kılıp, devr boran çap kullurga merdani yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1,400,000,000 oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün igzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki öygi seliştirğanda mekmahana güllikke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Tepsilatini 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğbasar öycay çekilçe Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetlep bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetlep bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetlep bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetlep bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Сулу Шитин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болады.
3: Саат 8:20-да Сулу Шитин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздегі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғол тілі, қырғыз тілді радио аңлай алайсыз, хабар көре алайсыз.
4: Saat 9:20-da Sulu Shooting Aptitalning 6.0 pilos nusxasi yeningizdagi safar hamrayingiz. Yo'l ahvolidan, uchurlardan xabardor bo'lasiz.
5: Saat 11:00-da Sulu Shooting Aptitalning 6.0 pilos nusxasi yeningizdagi ijodiyat hamrayingiz. AI yozuvchilik yordamchingiz ilhomingizni urg'itadi.
6: Saat 12:20-da Sulu Shooting Aptitalning 6.0 pilos nusxasi yeningizdagi pul tejash hamrayingiz. Jug'la nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
5: Saat 14:00-da Sulu Shooting Aptitalning 6.0 Plus nusxasi yeningizdagi turmush hamrayingiz. Sulu Shooting Sodi shahridan Xinjiangning o'zgich sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
6: Soat 16:00-da Sulu Shooting Aptitalning 6.0 Plus nusxasi yeningizdagi egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Sulu Shooting Aptitali yordam berdi.
5: Saat 17:20-da Sulu Shooting Aptitalning 6.0 Plus nusxasi yeningizdagi madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
7: Saat 19:20-da Sulu Shooting Aptitalning 6.0 Plus nusxasi yeningizdagi mazalik taom hamrayingiz. AI tomoq tizimligi bor.
8: Saat 20:20-da Sulu Shooting Aptitalning 6.0 Plus nusxasi yeningizdagi ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
9: Saat 22:20-da Sulu Shooting Aptitalning 6.0 Plus nusxasi yeningizdagi tanarga hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, aqishib chiniqsiz.
2: Sulu Shooting Aptitalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.
10: Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
11: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
12: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlanın.
10: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
13: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
10: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
13: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
10: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
11: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
12: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlanın.
10: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yükselen vatan Şincan. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde yakında Karamay'da açılan 2026 yıllık memleketlik pen tekniki çoğun bazarı terakkatı boyunca sahala almıştırış yığınını tanıştırımız. 2026 yıllık memleketlik pen tekniki çoğun bazarı terakkatı boyunca sahala almıştırış yığını yakında Karamay şehirde açıldı. Almıştırış yığını da Şimali Şincan Tekniki Soğudu Merkezi, yani Karamay Pen Tekniki Çoğun Bazarı, Cungu Tekniki Soğudu Orni, Anhui Yenilik Yaratış Sarayı, Cungu Cenubi Asya Tekniki Götkeş Merkezi bilen stratejiyelik hemkarlık gelişimi imzaladı. Bu Garbi Şimal, Çangcan Deltisi bilen Cenubi Asya'nı tutaştırılan koş yönelişlik tekniki götkeş yolunun resmi tutaştırılgalıkıdın direk biridir. Her kaysi tarafla rayon halkıgan tekniki baylıkıdın ortak bahriliniş süpüsünü ortak kurup, daimlik hemkarlaşış mekanizmi orantıp, tekniki amelinin tekimi ken dairede yukarı ünümlük götkülüşüge hakiki kapalatlık kılıdı.
1: Karamay Şehirlik Partiya Komitetinin muamin şujisi, Şanghay Şehirinin Karamay Şehirge nişanlık yardım beriş aldıngı sep kumandalık ştabının baş kumandani Lo Jisung mundaq bildirdi. Karamay Şanghay'nın Şinjanga nişanlık yardım beriş bursdigi tayınıp, rayon halkıgan pen teknikide yeñilik yaratış hemkarlıkını sijil çoŋqurlaştırıp, memleket boyunca birlikke kelgen tekniki bazarı kurulışıga paal sıñıştı. Her qaysı tarafların tekniki yötkeş, neticelerini emelileştiriş qatarlıq cehetlerde emeli hemkarlıkını çoŋqurlaştırışını ümit kılımın.
0: Karamay Şehirlik Pen Tekniki İdarisi Partiya Grupsunun şujesi, idarının muavin başlığı Yükhün mundaq dedi. Yol şarkı kısmıdaki yenilik yaratış amelini Garbi Şimaldaki kesple birinci sepege bivasta tutaştırışı türtkü boludu. Şunun bilen bile, Cungu, Cenubi Asya Tekniki Yötkeş Merkezi'ye tayinip, Otur Asya, Cenubi Asya'yı yüzlengen tekniki hemkarlıkı boşluğunu kengaytip, koş yönelişlik pen teknikede yenilik yaratış iktidarını hakiki işe aşırıdı.
1: Fikir almıştırış yığını da işlep çıkırış, okutuş, tetkikat boyunca nişanlık tetkik kılıp etişinin üçtürü imzalınıp, emelileşip, şarkı kısımının yenilik yaratış amelinin yolunu boylap garipi toplanğallıkının canlık izahatı boldı. Karamay, Şinkı, Av, Neft Tabii Gaz Teknikisi Paycheklik Şirketi, Karamay, Boda Ekologiye Muhitini Koğdaş Pen Teknik Çeklik Mesuliyet Şirketi, Hongyo Yumşak Materyal Paycheklik Şirketi, Ayrım Halda Şinjan Daşı, Cungo Nefti Daşısı, Beijing, Karamay Mektep Rayonu Katarlık Ali Mektepler bilen gelişim imzaladı. Özlükidin ösüdüğün yelimni əqli iktidarlıq tənşəb qozğutuş. Nefitlikdiki qatlıq taşlanduqlarını baylıqa aylandırış.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlana ili. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz

0: Özlümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançalık vaqt ketidi?
1: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetli radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde Şincan'daki en güzel engekçi diyen şereplik damga erişkücü Li Canhu'nu tanıştırırız. Bu yıl 39 yaşı kırgen Li Canhu, 2008 yılı Cungu Neft Kimya Sanayeti Guruhi Çeklik Şirketi, Garbi Şimal Neftki Neft Eliş 3. Zavutu'a gelip, işini en asasi meşgulat işçisinden başladı. Hizmetki katnaşkan tunji yili, o her günü ustısığa ergeşip, işlep çıkırış tarifini pişik igilip, keterkinip tatkik kılıp, emeli meşgulat maharetini, capağı çıdap meşk kılıp, iş orundaki asasi maharetini tez puhtuladı.
1: Puhta, gayretlik, keterkinip tatkik kılış gayretige tayinip, Li Canhu, nahaydi tezla adetki neft eliş işçisidin, teknik, ali teknik. Cungo Neft Kimya Sanayeti Guruhi Çeklik Şirketi'nin alahiyeti dərəcəlik texniki qaylandı. Yana Ali İnjinerlik Salahiyyeti'ki erişip, Gərbi Şimal Neftliki Neft Eliş 3. Zavutu'da işqilalaydıgan, texnika biladıgan, işençlik yadroluk tayanç küç qaylandı.
0: Yakınki yıllardan bu yan Gərbi Şimal Neftliki 10 milyon tonlu dərəcəlik çoğun neftlik təbii qazlıq quruluşuğa bütün küç bilən həqiqi kapalat qılıb, nəx meydanda işləb çıxırış ölçümünü üzlüksüz östürdü. Neft eliş işləb çıxırış vəzifisi barğansırı iğırlaşdı. Li Canhu şaraiti texmin capalıq bolğan neft eliş başquruş 2-ci rayonuğa əvətilib, 1-ci səbnin işləb çıxırış bəncanlıqını üstüge aldı.
1: Məhsulat miqdari yuqarı boluş. Adetten taşkını köp buluş. Yol yarak buluştak hizmet alahiydiliki aldı da Li Canhu, kıyınçılıktan korkmay, iğir yükni batırlık bilen zimmisigi elip, ben grupini yetekleb, mevkani işlep çıkırış emeliydige koyup, dikkatni işlep çıkırıştaki açkışlık kıyın mesillerge merkezleştirip, tekniki ötkülüge hocum kılışni kanat yaydırdı.
0: Yakınki 5 yılda Li Canhu, ben grupudaki hizmettaşları bilen birlikte işlep çıkırış teknikisindeki 120 neçi kıyın meselini hal kılıp, devlet dercilik tekniki neticesinin işkini, ülke ministerlik dercilik neticesinin 20 işkini kolgu keltirdi. 13 türde patentki erişti. O öz aldığı tatki kılıp açkan, akli iktidarlık besim özgertküç, Koş toğrulaş teknikisi ve kurulması memleket boyunca energiya, kimya, geologiya sistemisi teknikisi de yenilik yaratış neticesi boyunca 3. derecelik mükafatka erişti. Bu netice kengaytılıp kolun

Yaştın 36 Selsiye garaz kuşa. Şihenzide hava bulutluk. Temperatura 24'tün 36 Selsiye garaz kuşa. Sancide hava bulutluk. Temperatura 23'tün 36 Selsiye garaz kuşa. Humulda hava uçuk bulup, keyin bulutlanıldı. Temperatura 20'den 38 Selsiye garaz kuşa. Turpanda hava bulutluk. Temperatura 29'den 42 Selsiye garaz kuşa. Korluda hava bulutluk bulup, keyin azırak yağmur yağıdı. Temperatura 22'den 32 Selsiye garaz kuşa. Aksu'da azırak yağmur yağıdı. Temperatura 21'den 36 Selsiye garaz kuşa. Atışta hava uçuk bulup, keyin bulutlanıldı. Temperatura 19'den 35 Selsiye garaz kuşa. Kaşkar'da hava bulutluk bulup, keyin azırak yağmur yağıdı. Temperatura 20'den 36 Selsiye garaz kuşa. Xotende hava bulutluk bulup, keyin eçildi. Temperatura 18'den 28 Selsiye garaz kuşa. Ürümçide hava bulutluk bulup, keyin eçildi. Temperatura 22'den 32 Selsiye garaz kuşu buludu. 3 bal şamal çıkıdı.

Şinjan radio televiziya stansiyasi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıgıçula. Şinjan radyo televiziya stansi, Uyğurçu Universal radyosunun bütün küllük anlıgıçı, Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıgıçıladı. Yaktırıp anlıgıçılanı karşı alımız.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanırak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anıqçılar. Şinjan radyo televiziya stansının münbet bırak programısını anlaşılanı karşalımız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu qıdımqı programımızda tüvendiki məzmurlar da altış birimiz.
1: Aval yezi iyiliki yezilarını zamanıvilaştırışını tezildişinin 15-5 yıllık yerik planı bizge kandak paydalarını elip geledu diyen makalını anlayısla.
0: Gülün vatkan yezi kentlerine nazar sahipimizde bir tal zırının kuşidi tümen çakırımı taraldı. Yupoğun ayesi zırdın mol usul ilişini kütüb aldı diyen mezmurlar diye tanıladı boludu.
1: Kaltıs beş mahirler sahibimizde Xoten nahiyyesi yeni avat yezisi Uttarı Erik kentinin ahalısı Ezi Sadır 8 yıl vaqt sərip kılıp bağda işleydiğen addi dehkandın kentte hemme itirap kılgan terikçi mahir aylandı degen mezmullarını dektanlarga sunumuz.
0: Yezi iyilik yezi dehkalarga alaklar uçurlar sahibimizde devlet yezigilik callıkları bihaterlik ilim pen merkezinin garbi şimal merkezi sancılıp kozgutulduğu Katarlı uçurlarını altımız.
1: Radyo anlıkçı dostla, hem de dektanlar programımızın tepsili mezmulları da bolsun. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqu Sılışıdın abonçılar terminalıda maskadamda anlatılıdı hem de her vaqt qaytırıp anlığılı buludu.
2: Yeşil tağlarğa nazar selip süzük suğı baqımız. Seğınğan yurtımızğa makallaşıp bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundak bir parça yer. Münbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Münbet tuprak programısını anlaşanlarını karşalımız.
0: Radyo anlıqıcılar. Gowyen yakında bizip tarqatkan yezi iyiliki yazılarını zamanı vilaştırışını tezildişinin 15-5 yıllık jirik planda 2030 yılı barğanda devletimiz açlık universal işlep çıkırış kıldarının 1 trilyon 450 milyar cin etrafıga yezilik pentechnik terakiyatının tövbe koşu nisbetinin 67% ke. Yezi iyiliki hem münasibetli kesipler koşulma kıymetinin 25 trilyon 800 milyar yuengi yetkisildiğalıqı oturup koyuldu. Bu nişanlar bizge kandak emili paydalarını elip geldi. Bütün makalını anlısak plandaki 3 yenilikinin dikkat kılışkı erziydiğalıqını baykaya alayımız.
1: Birinci yenilik. Emde biz yezi iyiliki tövən boşluk iqtisadını görüp bakaylı. İlgiri adamsız uçku köpünce boşluktan süratki eliş ya ki vaymayı yetküzüp beriş qatarlıqlarına işildiletti. Bugünkü günde etiz meşgulatıqı kirdi. Hem de pat arada kölemleşken terakkiyatını kütüv aladı. Planda yezi iyiliki yeza sahasının tövən boşluk iqtisadi terakkiyatını tertiplik ilgiri sürüş kerek dep enliq otturgu koyuldu. Konkret kılıp etkanda adamsız uçkodun paydalanıp pürküz, oğutlaş, etiz çarlaş qatarlıq meşgulatlarını kanat yaydırganda önümü adam küçüdün yüz əssisidin köprək aşıdı. Bu yaşlarının kolu da tizginek tutup, yenice dehkanğa aylanıp, en-enevi usuldaki etizda baş götürmeyi işleştek halet bilen hoşluş alaydıqallıq qıdın, yurdu da qadır kımmeti bilen kirimni işqa aşır alaydıqallıq qıdın derek berir. Şunun bilen bilə adamsız uçkuni qoraştırış, remont kılış hem de ademsiz uçku arkalık kesellik ve haşarat ziyinin olduğunu eliş mulazımı diye kadarlık yeniden güllengen iş uğurları mı vaziyet ihtiyacı bilen barlık keledu. Bu enik ki dehkallarının kirimini aşırışka yardım berdiğin birinci zor payda. Elbette bu yana yezi iyiliki yeni süpetlik işlep çıkırış küçü terakkiyatıdaki muhim yüzlenişinin ipadesi. Bu terakkiyat yolu del yezi iyiliki yeza dehkallar hizmetindeki kemtüklükne toluklaş, yezi iyiliki yezalarının zamanıvi ilişiş seviyesini özdürüştüki açıkışlık tedbiri hesaplanıdı.
0: İkinci yenilik çoğun yemekliklerini içini takitleştiğini ibaret. Bu devletimiz ahalları tamak üstülünün derecesine umumyüzlük özdürüldüğalıkıdın diyerek verildi. İlgiri toyğıcı yiyiş təkitlenetti. İkliklerin iç kuruluşu məksus orlaştırıldı. Бұның да көп қылылашқан емәкілік тәмінат сестемесінің бәрі пақылышқы түрткі бұл. Екіліктілердің еч құрылышы мәқсус орлаштырылды. Бұның да көп қылылашқан емәкілік тәмінат сестемесінің бәрі пақылышқы түрткі бұл. Халық амысының емәкілік істімалі вә меніңчә, оның ядросы әнәнәві ашлық, яғ, көш, тұқымыз дайырсын алқып, тақ дария, орман, етес, көл, отлақ, құмлықтың ұстықлық мұқтары ақсыл тәләп қылыштың ибарет. Мәселен, Чоңқұр деңіз бақмышылықады бекілған салмон белгі шорлық ерді терілған дадур, орманлықты ішіліп шығарылған сенча, йол, еғи қатарлықларының әмісі тәдіриджи халды амының көктат вә қошымчы емәкіліктерге кіргіз олады. Кәлгісі де біздің тегімі көп мәзілік емәкілік материалдарымыз етіз білі чәкілініп қалмай, бәлкі орман, отлақ вә деңіз океалардың келуді. Мана бұл чоң емәкілік қарыштың әмілиеті болып, жүнгі тамақ қатысыны тегімі мүкін, тегімі сағлам тұтыш имканетіге еге қалуды.
1: Пиланда ярни қандақ терішқа көңіл бөлініп қалмай, біздің кәнтті қандақ тұрмыш кәчірішімізге техімі көңіл бөлінді. Пиланда еннің қылып 15-ші пәшіліқ пилан мәзгілді езі игілікке езіларыны заманы вилаштырышыны тезілдіштіке асаслық нешан көрсет күчі ұттырға қойылды. Бұ езі базарлар, Яни көчі башқармысы районыда яшанғанды күтініш мұлазымет мәркезлері мұлазыметінің қапланыш ниспітіні 80%-ке еткізішіні өз ішчігі алады. Бұл түрдікі мәркезлер

0: radyovanı uçula. Altıncı aydaki kaçkarı tüpürgü altın rengi kirdi. Bugünkü gülünü atkan yezi kentlerge nazarı sahipimizde yopuğun ayısının terim bazırdı zirdin mol usul eliş menzersi namayan boldi digen mezmunda toxtalımız.
1: Yopuğun ayısının terim bazırdaki zire etizliği kirgende tutaş ketken zireler pişkan bulup eğir başaklar şamalda yenik yelpinip durattı. Havani koyuk hem sap zırının hoşçaydı kaplıgan edi. Kombayyalar uyaktan boyakı ütüşüp durattı. Etiz kırları arasıdaki yollarda mol hosul şatlıkı urğup durattı.
0: Terim bazarlık yezi ilgilki yezi işkansının alakadar mesulü etiz kırdı durup mundak dedi. İlgiri bizden bu yerde pekat bir kıtım ehtiyazlık terhul kılı zırı östürgül bulattı. Mobil hosulü 100 kilogramdan aşmaydı. Hazır kışta zırı teriş koşulgan İngizgi konak teriş yolu koyulup, bir yılda şikayetip terilip, bir yerden koş osol ilinip, mobeş osol açtı. Amının yan çıkımı tompaydı. Köz aldıdaki aldıraş osol yıkış menzersiyle karıp, onun sözlerden işen çıkıp durattı.
1: Bir yılda bir kıytın pişiştin, bir yılda şikayetin pişişkice, tabiyyatke pasıp tayin iştin, teşebbüskarlık bilen, bösüş asıl kılışkice, Kine zire, Kaşkar'nın bir bayan etizleri de en-envi terikçiliktin elinindigan hosul hesabatını asta-asta özgertmekte.
0: Dünya zirikçiliği de Şinjan'a karış, Şinjan zirikçiliği de Kaşkar'a karış gerek. Kuşburak materyal sahası da kent tarqalgan bu bir cümle söz kuruk yapamaz. İlginççe, terim bazarının zirik özdürüş tarihi 300 yıldan aşırıgan bulup, Şinjan'daki hemen itiraf kılgan iptidai zirik özdürüş başlanganca işken. Kadimdin hazırlıkça İpek yoldaki kaynak durmuş buruklık iki Kaşkar zirisi özgeç temgi tayinip Irak yıkıngı dankı çıkkan.
1: Kaşkar tarım uymallıkının garbi gırbekige, teklamakan kumlıkının garbi canı buğa caylaşkan bulup, zire östürüştiki altın süpetlik ösüş belbeği. Yopuğun ahiyyasıdaki zirinin süpet evzellikini köz bilen körgülü buludu. Danları tok, rengi sarğuç yeşil, parkırak bulup, püçek dan, orlaşma matılarının ilgiligen nesbiti 3% kimi yetmeydu. Parılnışcan may terkibi başka işlep çıkırış rayonlarına gidin 30%'ten köperek yukarı bulup, təmi öz gitçe, uzun gitçe iğizde kalıdı. Tekim utalığı elişki arzidiğini şu ki, yopuğu zirisi Avrupa İttipaqi SGS'nin 508 türlük yezi ilgiliki kaldıklarını tekşürüş ölçeştin ötüp, devlet işçideki Avrupa İttipakı'nın yemeklik icazeti ölçümüge yetken aslandaki zirat türüge aylandı.
0: Tabi şerait yakış bolsumu ilgiri Kaşkar vilayetindeki zirati yerkçilik uzak mezgil et yazdaki üşükte mayısı nabut buluş, et yazdaki kurgakçılık, su kemçil buluş, mayısı ünüşü nacar buluş katarlık meselelerinin para kendiçilik uçurgan idi. Burunuş bir kıtımlık dadıl sınaktan başlandı. 2019 yılı Yopuğun ayısının terim bazırı başlamçılık bilen kışta zırını küçük gülemde terişini sınak kılıçtan kanı

0: yaydırdı. Kışta teriş degenimiz 11. ayının ahırda kış kirgende terip, uruqni tuprak içinde kıştın ötküzüp, üç ay kirgüzüp, kış pesildeki tümen temperaturada mayısını soğuk göndürüp, kiyin kijili 2. ayının ahırda mayısı önüp, 5. ayının ahırı 6. ayının başlarında merkezlik maşını arkalık yığvelişini körüstüdü.
1: Qashqar viloyatlik yezi egiligi yezi idorasi yezi egilik texnikasini umumlashtirish markazining aloqador mas'uliy tonishtirib bundoq dedi. Bu zirni tuproqda bir qish saqlaganga barobar. Atyaz kirgandan keyin yiltiz sistemasi texmo cho'nqur yiltiz tortadi. Chachma yiltizi taraqqi qiladi. Qishda terganda zira mayisini qo'g'dash nisbati ilgariki 65%dan 90% Qışta terganda zira mayısının qoğdaş nisbeti ilgiriki 65%-dan 90%-ke ösüdü. Mayısı ünüp çıqqandan keyin tüpi pagar bolup, qomboranğa, ertiyazdiki üşükke, naçar şaraitqa taqabıl turıştak əvzelliklerge ege boludu.
0: Bas qadımda yürüşleştürülgini yana yupuq astıdın temitip suğuruş ve oz kılmay terip nemdap özdürüş teknikisi bulup, bastırıp suğuruş hacetsiz temitip suğuruş tayinip belgelengen noktada mayısı önündü. Sonu ticeş bilen bile mayısı önüş nisbitini del cayda özdürgülü buludu.
1: Terim basırdaki etiz başlarına kelgende bir xil kən, tar, kur orullaştırılması kişilerinin dikkatini tartıdı. Tar qurğa kevaz terilib, kən qurğa tüz yerdə ziri östürlədi. 6-cı ayda ziri yığılğandan keyin kevaz davamlıq normal ösüdü. Zirinin mayıs məzgilidə tüpi pagar bulub, yana kevazlıqni qomborandan tosub, kevazlıqdiki mayısların qurub ketiş nisbitini zor dərəcədə tövəllidədi. Yana bir xil teriqçilik əndisi mü oxşaşla yuqarı ünümlük bulub, Tüz cayğı terilgan zira yığıvelinğandan keyin öz cayda yer ağdırmay eñizğa qonaq terilip, qonaq teriş mezgili ilgirikedin təxminen 10 gün aldığı sürülüp, teximi uzaq ösüp yetiliş dəvriyelikke qolğı keltürülüp, osul ve süpet qoş östürlüdü.
0: Şu cayiki yezi egilik kadırlarının tonuşturuşça yerden faydalanış nisbeti hasıla başkan. Oxşaş terilgu yer külümünde açlık ve ıqtisadi ziraatın qoş osul iliş işğa aşırılgan. Nukul buğdayı ve konak terganı siliştirganda Mobeşi'den aşkan kırım net 100 yuengi yitip, bir mu yer işki mu paydı yaratkan. Bunun karta terim bazırının tuzyan tak kentindeki terikçi Sayın Barat çoğun təsiratı yige. O mundaq dedi. Kiçik etizler çoğun sala etizlerine özgerdi. Teknik kadırlar üyümüzge gelip bizge kol mu kol ögetti. Bu yıl men östürgen zırna Mobeşi usulü 120 kilogramdan 130 kilogramga yetip, ailemizden kirmi körünerlik açtı.
1: Usul eşip pişiklaşma o ciddi elip berilmaqta. Yopoğa təylimu terikçilik kəsbi kooperatifinin zırı pişiklasıya kergende zırının kuşedi dimağı urulup duraddi. Tasqaş maşınısı da uruqlar süpüdüge asasen optimatik dərəcik ayırılıp atatdi. Oraş kaçalaş liniyasının yeni da İşçiler zire cevherini urap kaçılaş haltısığa kaçılıp, memleketinin her kaysı caylarına tarqıçışka tayarını vatatdi.
0: Zirinin yadırolik rekabet küçü aşkandaki aşı kuşpırak bileli çekilip kalmaydı. Bu yıl 4. ayda zira ve çiçik buya, zaranza, toşkan, zelik katarlı 34 yıl cunyi doğru materyalı bilen birlikte Şincan Uygur Abdunum rayonunun dağlı doğru materyalları mundericisi birinci türkümge kirgizildi. Bu, Qashqar zirisinin doğruluk kıymetinin Abdun Rayon derecelik hükümet tərpidin bekitilgeligidin deyerek berilgan bulup, doğru bilen yemeklik mənbədaş məsulatlarını etiş üçün siyaset dərbasını etip bədi.
1: Bu, altın açıqçı bulğaçqa, yopuğuna hiyasının zirini inçke çoğunqır pişiklaş yolu etiğimu işençik toldi. Kuming Chuan ve Filavunluq birikmenin yadroluq önümünü çördep bu nahiye Şendon Ülkülük Yezi İgilik Pəllər Akademiyası Yezi İgilik Məhsulatlarını pişiklaş ve ozuqluq tətqiqat orni, Şincan Tepedaş Yosi Qatarlıq pən tətqiqat orullar bilen zıç həmkarlaşıp, yuqarı kımmetlik məhsulat ve doğruluq kımmeti boyunca birleşip ötkəlgü ucum qilishni paal kanat yaydırdı.
0: Könüllük turmuşqa şiltilganın ximiyelik buyumları salsariye kişige yeniş tuygu berilgan bir türküm mesulatlar təcrübü xandın işlep çıqırış liniyasigi yüzlendi. Nöbette zirdin ayırıp ilingan cemi 30 yıldın

0: Bir, iki kabat kübülüp, üç yatak ne, tört yatak kılvalsınız boludu. Tianshan rastisirki 107 kvadrat metrliktin 158 kvadrat metrlik kışı bolgan, 5-ci avlat oynan paydalınış nisipte köp bolganda 220% keytidu. Oqşaş kölemdeki öyge seliştirganda mekmahana güllükke tekim ucum, yatak uyu tekim uküp, tepsilatini 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Çerikti'nin yeni oyunu aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur yaki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleş, bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleyip bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleş, bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleyip bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007 Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo anıgıçılar. Xotin ayısının yeng avat yesi otur erik kentirik 52 yaşlık kent ahalısı İzzet Sadır 8 yıl vaqt sərip kılıp bağda işleydiğen adli deyikandın kentte hemi itiraf kılgan tarihçi mahirga aylandı. O puxta işçan gayretige tayinip kiçikini şaptoluk bağını baş kurup 5 beğiğe aylandırıp mokun bolgan kırımına aşırış yolunu açtı. Bugünkü kalts 5 mahirleri sahipimiz köpçülükke İzzet Sadır'ın işlemçiliğinin tarihçi mahirga aylanğalıq doğrusudaki ilk ayını sözləp birimiz.
2: Bu yıl İzzet Sadır'ın şaptol dərəxi üstürvatkınığa 8 yıl boldı. 8 yıl ilgeri onun kırımını aşırdığın mokim yolu yok idi. Yıl boyu etraptaki yez bazarlardaki şaptolluklarda işləp turmuşunu qamda etdi. İşleş mezgili de o əzəldən horulluq kılmay, işcan bulup ögünüşke herismen idi. Şahlarını çataş, soğuruş, oğutlaş, aşarat siyinin aldını iliş qatarlıq her bir dehkancılık işini əstaydıl körüp, köngül koyup, ögünüp, ün-tünsiz hatırlap ögendi. Küllerinin ötüşü bilen şaptol dərəxini östürüş ve bağını pərviş kılıştaki əsqatıdığan texniklarını ilgilidi. Şundaqla tədirci halda özü İgilik tikləş gayrtiga ege boldi.
1: Yeterlik təcrübəge ege bolğandan kiyin İzzet Sadır özü igilik tiklə meyvelik dərəx tikişinə qərar qıldı. İgilik tikləşinin dəsləpki məzgildə o işinin puxta başlayıb aldı bilən 10 mu bağını ödəyə elib məxsus şaptol östürüş kişilətdi. İşləmçilik qılıb ögəngən həqiqi texnikasına tayınıb köngül qoyub pərviş qılğaçqa onun şaptol dərəxləri baraqsan ösüb meyvələş miqdarı zoraydı. Şaptolarının təmi yaxşı bulup her yili yaxşı paydığı erişdi. Emili kırım onun şaptolunu yaxşı östürüş işençine teyimi çıngıttı. Şunu deyin ki o terliği külümünü 20 yıl muqim keng etdi. 8 yıl köngül koyu pərviş kılış arqılıq bağ 33 muqi keng etildi. Bağda pentau, toğaç, xotanın yerlik şaptolu östürülüp kalmay, yine örük, aluç qatarlıqlarını kiriştirip östürdü. Көп қыл тарихшылық ек түрдіке қалып қатардың өнімдік сақылынып, әр елі мұқим кірім қылды. Ез Садыр мұндақ деді. Мейвілік дарақ өстүрішті көн тәжірбе әсізімге тайны білішік болмайды. Елмей пәрбіш қылғандыла, андың ол солы үйоқыры әлі сұпәтлік мейвілерін өстүргіл болады. 8 yılда мейвілік дарақларға кесел тегеш, çiçekleş mezgilde çiçek tökülüp gitiş, meyve süpüti naçar buluş katarlı kıyın meselelerge yolukkanda, o azaldın kargular iş görmedi. Her kıtın mel kılgılı bulmaydıgan meselegi yolukkanda o birinci vakti yezdeki yezdekilik teknik has vekili bilen alaklaşıp, kemterlik bilen sorab yeni şekildeki perviş kılış asraş usulunu əs dahil ögendi. Kespi teknikinin türküsü de meyvelik bağının meyve süpüte sicil üzüp, o solim mıkım eşip terkçılık kespi barğansırı pişip etilip, kılıplaştı.
2: Bağ kölümünün özlüksüz kengişige geçip, her kitim çiçek şalanlı diş, meyve şalanlı diş, meyve üzüştek dehkancılıkların aldıraş mezgili de yalğız bir aile kişileri gülü tayangan bilen yetiş bulğulu bulmaydı. İzzet Sadır her yili şu kentteki tört kent ahalısını bakka işleşke muqim təklif kılıp, her bir kişinin künlük iş haqqını 100 yuan ölçem boyunca rast jut kılıp berdi. Әзәлдің несей қалдырмады. Ишік алдыды ке бұл қызмет юртташларыны сұртқы чықып қатырмай. Еқін әтрапта пұл тепіп, айылысының қыражетіні толықлаш имканиетігі еге қылып, қойшыныларының кірміні ашырышқа хақиқи түрткі болды.
1: Бүгін күнді Эзі Садырының беғе дәл жайда яқш пәрвіш қылынып, мебізіпті әла ұқсади үнімейін тайын көрінерлік болып, әрмі бағдың әр елі тәғменен 3000 юан саппайды алды. Әла, яқшы тәм вә қаттық сынақлардың өтәләйдіған сүпәтке тайынып, шаптоларының сетілмастықтың ғам қылмайдыған болды. Содгерлер дайым тәшәбұзғарлық білен ішік алдығы жекеліп сетіп алыдыған болды. Қарқашын айысының келген содгер, мәт тұрсын розы бақы ұда ішкі жыл алайтан бақы келіп мал кіргізді. О, мұндақ деді. Бұ ерінің шарайды интайын яқшы, қарқашын айысығы еқін,

0: berip kiliş tuş naayt kolaylık. Onun üstüge kün nurunun çüş vakt uzak. Şaptuğul baldır pişedu. Təmi tatlıq iyi tıkılın. Şuna ben her yili məksus kilip seyitip alım ben.
1: Yeni bir yıl meyve pişkanda Esi Sadır'nın şaptuğulluk beğe kişige huzur beğe işlaydıgan şehrin təmge tolgan edi. Adetteki işlemcidin yıllık sap paydası 100 min yuanga yetidigan terikçi mahiri aylangıcı Esi Sadır 8 yıl vakit serip kılıp əməli işleş ailini güllendirdi degen davliyini izahlap berdi. Onun şaptulluk bağı bərpa qilish hikayesi Xotan nahiyasının yezi kentlerini güllendirişdiki bir yarqın kartinisi bulup, xas kəsiblərinin ammının kirimini aşırışqa türtkü buluş, tırışıp görəş qilip, güzel turmuş yarıştın ibarat real körünüşni canlıq namayan qildi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
1: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü duhturulüdü.
0: Sağlamlık görsetmesi gumani paraşlarınızı tügütüdü.
1: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verilüdü.
0: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
1: Mol uçurunu del vaktida yan telefonu ızıl görəleysiz.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının hem türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
3: Mukapatlık Çektatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukapatka eriş pırsızdınız ba?
2: Yokluğumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
0: Şansı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə aləyisiz.
3: AI aqıl taratqı oy xiyalınızı bilə aləydi. İlhamınızı asallı qozğıtıdı.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusqısıda xalıqan çıtallab əndisiz mal setvalı aləyisiz.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansının danlıq riyasetçiləri bevasit görsətib Şinjanın olaylı məsulatlarını satıdı.
4: Məzirlik taamla, yeğeni miyvə, quruq yəliymiş, mədəniyyət icadiyyət buyumu qatarlıq Şinjanın olaylı məsulatlarını bir günüb ki bilələ setvalib, özgücü mal setveliş təsiratıqı yerçə aləyisiz.
1: Şinjan haqqıda izniş müşiyyədən başlanıdı. Dünya bilən boğan alaqa Şiyadan başlanıdı.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup sapırınızga hamra boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarından Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp sarkıl mazmurladın huzurunun.

ilmi dal joyida yuqur unumda qalın. Bu strategilik orlaştırma yer şar ve yezgilik calıkları bir hatarlık havup hatırgı önümdük takabül durup, Garbi Şimal'ın yezgilik bir hatarlıkının tüzeş seviyesini sicil üstürüp, Şincan yezgiliknin yukarı süpertlik terakiyatı, devletin aşk bir hatarlıkı ve ekologiye bir hatarlıkını çok da pen tekniki trik bilen temelleydi.

Növete Aksu vilayeti Aksu şehirde 327.400 mu yerdeki buğdayın oruç meskulatı ahırlı şeydep kaldı. Her kaysi caylar ava uçuk vakitin paylanıp ağaçlık yığı vilişini çan tutup, yazlık terilgu, yazlık pervişini mas kademini küçe etip, yerini ağdurmay inizgi teriş arkalık yığış bilen terişini yuçuksuz, cepsulaştırışını işe aşırıp, küzlük ağaçlıktan mol olsun iliş asasını müstehkemledi. Etizlerde bütün musablik maşınlaşkan meşgulat kılınıp, uğurlup olgan etizde yer ağdurulmayı teriydiğen siyalık oğutlaş, uruk seliş katarlık iş tertiplerini bir katımdılı tamamlap, konak en hızlı terildi. Yakınki yıllardın bu yanın şu cahı buğday en hızlıkını ağdurmaslık endisini kendi dairde umumlaştırıp, buğday en hızlıkını ağdurmayı tıprak katlımını kovdap, tenerk ve adem gücüne ticidi. Yine memlekini saklap, teriş vaktini kıskartıp, yerdin paydınış nispeti ve inizgi teriş görsat gücünü üstürdü.

Hürmetli radyo anlıkçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Münbet Tıprak programımızı boyu canlı diş berdik. Anlıkının lağı rahmet. Ədiki Münbet Tıprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki tekimi köp sərxili hikayeler devamlıq dekitanlarda buludu.